0: geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer delmeye başladı. Hübel, Mena, Lah, Uzza ve diğerleri. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı.
1: 140. Bölüm.
0: Mekke fethedilmişti. İnkarcıların bazıları harem civarına toplanmış ne olacağını gözlerken, bazıları canını kurtarma derdindeydi. Bunlardan biri de Ebu Cehil'in kardeşi Haris bin Hişam'dı. İslam ordusunun Mekke'ye geldiğini öğrendiğinde, arkadaşı Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine sığındılar.
2: Kim o?
3: Ben Haris bin Hişam. Yanımdaki de Abdullah bin Ebu Rebiya.
2: Hayırdır Hişam? Ne işin var senin burada?
3: İçeride konuşabilir miyiz?
2: Tabii, buyurun.
3: Sağ ol.
2: Neler oluyor Haris?
3: Muhammed şehri istila etti. Hakkımızda ölüm emri çıkarmış. Aklıma sığınabileceğim bir tek sen geldin. Sen onun amcasının kızısın. Sen bizi himaye edersen canımıza kıymaz. Akrabalarına bu kadar iyiliği çok görmezsin herhalde.
2: Sakin ol. Muhammed size zarar vermez.
3: Ben bugüne kadar onun en amansız düşmanıydım. Abim de öyle. Şimdi bana nasıl muamele etmesini bekliyorsun?
2: O çok merhametlidir. Sizi cezalandırmayacağını düşünüyorum. Üstelik senin insani özelliklerini hep takdir etmiştir. Sen inadın dışında iyi bir adamsın. Dürüst ve cömertsin.
3: İnadın mı?
2: Evet. Muhammed'i yıllardır tanıyorsun. Onun yalancı olmadığını anlamış olman gerekir.
3: Neyse, sen bizi imayene alıyor musun? Almıyorsan başka bir çözüm bulmam gerek.
2: Alıyorum. Endişelenme. İçerideki odaya geçin ve oradan çıkmayın. Benim evimde size hiçbir şey olmaz.
3: Bu iyiliğini unutmayacağım. Kim geldi?
2: Öğreniriz şimdi. Kim o?
4: Abla, ben Ali.
3: Kesin bizi almaya geldi.
2: Bir şey olmayacak, sakin ol.
4: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
2: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
4: Ama abla...
2: Ben onları himayeme aldım.
4: Bunu nasıl yaparsın?
2: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemde. Sok kılıcını kınına. Bu yaptığını Resulullah'a bildireceğim. Benim himayemde olan insanların üzerine yürümek neymiş onu anlatırsın.
0: Ümmü Hani dediği gibi peygamberimize kardeşi Ali'nin yaptıklarından şikayet edince peygamberimiz bu Ali'ye yakışmamış. Senin himaye ettiğini biz de himaye ederiz. Senin eman verdiğine biz de eman veririz dedi. Ümmü Hani geri dönerek durumu anlatmaya başladı.
2: Resulullah size eman verdi.
3: Bana da mı?
2: İkinize de.
3: Ama Ali benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
2: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
3: Olanı biten aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
2: Evet.
3: Beni bağışladı mı?
2: Evet.
3: Neden böyle bir şey yapsın ki? Ben yıllardır ona ve onun arkadaşlarına kan kusturdum. Bedir'de, Uhud'da üzerlerine yürüdüm. En yakınlarını öldürdüm.
2: Peygamberimiz çok merhametlidir.
3: Bu sıradan bir insanın gösterebileceği bir merhamet değil ama. İnsan kin tutan bir varlıktır. Düşmanlarına bu kadar kolay merhamet göstermez. Nasıl oluyor da beni bağışlayabiliyor?
2: Çünkü o sıradan bir insan değil Hişam. O bir peygamber. Allah'ın seçilmiş kulu.
3: Şu hareketlerinden sonra ben de buna inanabilirim. Muhammed'e bir özür borçluyum. Sana da şükran. Teşekkür ederim Ümmü Hani. Beni ortada bırakmadın. Sen de efendin de bana merhametli davrandınız.
0: Haris bin Hişam bunun ardından Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Kalbinde yeni kıvılcımlanan bu duyguyu konuşmak, şüphelerinden tamamen arınmak istiyordu. Gittiğinde Mekke eşrafından birkaç kişiyi Ebu Süfyan'ın etrafında Hazreti Muhammed'in Kabe'ye girişini seyrederken buldu.
3: Demek Kabe'ye girdiler.
1: Evet, geldiler ve şehrimizi istila ettiler. Babam ne kadar şanslı bir adammış ki bugünleri görmedi.
3: Burası onların da yurdu. Zamanında biz onları buradan sürdük.
1: Bütün putlarımızı yıktı. Kabe'nin içindeki tüm kutsal eşyaları fırlatıp attı. Bugün matem günü. Bugün Mekke'nin en kötü günü.
3: Belki de doğru söylüyordur.
1: Vah başımıza gelenler. Haremin dokunulmazlığı ortadan kalktı. Bütün şerefimiz çiğnendi. Kabe'nin üzerine çıkmak bu kara köleye mi kalacaktı? Bu günleri de mi görecektik?
4: O adam kim?
1: Bilal bin Rebah.
4: Ebu Bekir'in azat ettiği köle mi?
1: Ta kendisi.
3: Allah bunun olmasını istemeseydi mutlaka bu durumu değiştirirdi. Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
5: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
3: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
5: Başka ne olabilir ki? Hangi insana Allah bu kadar yardım eder? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir. Aklımızdan geçenleri bile biliyor.
0: Haris bin Hişam bir müddet sonra peygamberimizin yanına giderek onu selamladığında, peygamberimiz onu memnuniyetle karşıladı. Onun bu samimi yaklaşımı Haris'i daha da etkilemişti.
3: Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum.
0: Peygamberimiz ona, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Senin gibiler İslam'a karşı ilgisiz kalmamalı dedi.
3: Vallahi İslam gibisine ilgisiz kalındığını görmedim.
0: Peygamberimiz Kabe'den çıkınca etrafında korkuyla ne diyeceğini bekleyen insanlara hitaben şöyle dedi. Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kulu Muhammed'e yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur. Haberiniz olsun, mal veya kandan, cahiliye devrinde anılıp zikredilen tüm övünme vesilesi olan şeyler ayaklarımın altındadır. Sadece hacılara su dağıtma işi ve Kabe hizmeti bunun dışındadır. Ey Kureyş cemaati! Allah size cahiliye gururunu, babalarınız ve soylarınızla büyüklenmeyi yasaklamıştır. Bütün insanlar Adem'dendir. Onun çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu anlamdaki ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Övünesiniz diye değil, kolaylıkla tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah her halinizi bilir, o her şeyden haberdardır. Resulullah, Mescid-i Haram'ın avlusunu dolduran geniş kalabalığı manalı bir bakışla süzdükten sonra, "Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu.
4: Biz seni tanıyoruz. Sen akraba haklarını gözetir, mazluma yardım eder, hatalarına pişman olanları bağışlarsın. Bundan dolayı bize merhametle muamele edeceğini düşünüyor, iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın diyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
0: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz.
6: Bizi affettiğini mi söyledi?
7: Evet. Serbestmişiz.
6: Hepimizi kılıçtan geçirecek diye korkuyordum.
1: Hak etmedik de değil hani.
7: Biz ona inananları dinlerinden döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Kimisi bizim yaptığımız işkencelerin altında öldü. Kimisi boykot ettiğimiz yıllarda açlık ve susuzluktan ruhunu teslim etti. Sonra evlerini barklarını bırakıp buradan gitmek zorunda kaldılar. Biz onların kalan mallarını satarak kendi mülkümüzü genişlettik. Sonra o mallarla ona karşı ordular hazırladık. Orada da bir sürü arkadaşını öldürdük. Şimdi bizi affettiğini mi söylüyor? Olacak iş değil.
8: Ne kadar da âli cenap bir davranış bu. Bana söyler misiniz? Hangimiz onun bu durumunda olsak karşımızdakini affederdik?
9: Ben affedemezdim. Yıllar evvel şurada namaz kılarken sırtına yeni kesilmiş bir devenin bağırsaklarını yığmıştık. Ebu Cehil ve Ebu Leheb gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüş, türlü hakaretlerle onu taciz etmişti. Biz de olan bitene gülüyorduk. Şimdi muzaffer bir ordu komutanı var karşımızda. İstediğini yapmaya muktedirken bizi affetmeyi seçiyor. Bunu aklım almıyor. Sıradan bir insan bu kadar bağışlayıcı olamaz.
10: Senin büyüklüğünü kabul etmekten başka bir seçenek bırakmadın bize Muhammed. Önünde saygıyla eğileceğiz ve liderliğini kabul edeceğiz. Keşke namusumuzla savaşsaydık ama Mekke'nin kaderine bu yazılmış. İtiraz dahi edemeden teslim olmak.
1: Medet umduğumuz onca putu harap ettin. Dinimizi ayaklar altına aldın. Artık atalarımızın geleneklerini yaşatamayacağız. Bizi çiğneyip çiğneyip tükürdün. Kureyş'i bitirdin.
8: Artık bir karar vermek zorundasınız. Muhammed sizden bağlılık göstermenizi bekliyor. İtiraz eden varsa şimdi öne çıksın. Değilse ebediyen bu hakkını kaybetmiş olacak.
7: Haklısın. Onun merhametinin sınırlarını zorlamamak lazım. Eğer affedildiyseniz onun buradaki hakimiyetini kabullenmeniz gerekiyor.
0: Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Kureyş dışındaki Arap kabileleri de Mekke fethedilince İslam'a girmeye başladılar. Resulullah konuşmasından sonra Safa tepesine çıkarak Mekkelilerin kendisine bağlılık yeminlerini kabul etti. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: Ebu Cürey, Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti: hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl

0: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.
0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkârcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkârcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: أبو سعيد الهدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Barış Peygamberi. Mekke fethini gerçekleştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de kapısının önünde yaptığı konuşmanın sonunda Mekkelilere şu soruyu yöneltti: Ey Kureyş topluluğu, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Onlar, sadece hayır bekliyoruz. Çünkü sen iyi bir kardeşsin ve iyi bir kardeş çocuğusun dediler. Allah Resulü, gidin. Hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu tablo 8 yıl önce hemşehrilerinin ölüm tehdidi altında, arkadaşı Hazreti Ebubekir ile birlikte mahzun bir şekilde terk ettiği ata yurduna muzaffer dönen bir peygamberin düşmanlarına karşı gösterdiği Ali Cenab tavrın bir ifadesidir. Mekke'de kendisine ve arkadaşlarına 13 yıl boyunca reva görülen her türlü düşmanlığa rağmen, neredeyse ansızın yakalayıp teslim aldığı bir şehir halkından taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde intikam alma imkanı varken, buna başvurmayan, üstelik engin merhametiyle yapılanları affedip faillerini serbest bırakan Allah Resulü'nün bu tutumu ancak onun bir barış peygamberi olmasıyla açıklanabilir. Sadece Mekke'nin fethi sürecini dikkatlice izlemek bile Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca takip ettiği barışçı tutumunu başka hiçbir örneğe ihtiyaç hissettirmeyecek şekilde gözler önüne serecektir. Bilindiği gibi Allah Resulü Mekke üzerine yürüme niyetini son ana kadar gizli tutmuş. Eşleri dahil en yakın arkadaşlarına bile bu fikrini açmamıştı. Allah'tan dileği de beldelerine varıncaya kadar Kureyş'in bu işten haberinin olmamasıydı. Onun için bu gizliliği ihlal eden her girişime engel olmuş, örneğin bazı işaretlerden hareketle böyle bir seferin olabileceğini tahmin eden ve Mekke'deki akrabalarını korumak isteyen sahabi Hatib bin Ebu Belta'nın bir kadın aracılığıyla mektup gönderme teşebbüsüne mani olmuştu. Keşif birlikleri göndererek casusluk faaliyetlerini engellemişti. Mekke yakınlarındaki Merruz Zahran'da konaklayan 10 bin civarındaki askerinin her birine geceleyin ateş yaktırarak muazzam bir ordu karşısında olduklarını düşünüp morali bozulacak düşmanın karşı koyma ihtimalini zayıflatmak istemişti. İşte bütün bu tedbirler Allah Resulü'nün kan dökülmesini önlemek amacına yönelikti. Çünkü onun Mekke üzerine yapacağı seferi önceden duyurması ve hazırlıklarını aleni olarak yapması halinde müşriklerin gerekli tedbirleri alıp İslam ordusuna şiddetle karşı koyarak iki taraftan da pek çok can kaybı ve yaralanmaya yol açması kuvvetle muhtemeldi. Halbuki Mekke fethinin gerçekleştiği hicretin 8. yılında Müslümanlar daha önce hiç olmadıkları kadar güçlüydüler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Hudeybiye anlaşmasını ihlal eden Mekkeli müşrikler üzerine bu haklı gerekçeyle savaş ilan edip büyük bir orduyla alenen gitmesi de mümkündü. Ancak onun amacı intikam almak, toprak işgal etmek veya ganimet kazanmak değildi. Bu yüzden Ensar'ın bayraktarı Sa'd bin Ubade'nin Ebu Süfyan'ın önünden geçerken söylediği "Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmek helal kılınmıştır" sözüne karşılık Sa'd yalan söylemiştir. "Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür" buyurmuştu. O bu sefere çıkarken ata yurduna dönüp yerleşmek gibi bir niyet de taşımıyordu. Aslında Çok doğal olan böyle bir arzunun gerçekleşmesinden endişe eden Medinelileri asla. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım, ölümüm sizinledir diyerek rahatlatmıştı. Allah Resulü Mekke'ye asırlarca İslam'ın kutsal mabedi olan Kabe'yi putlardan temizlemek, Hicaz'ın kalbi olan bu şehri İslam'a kazandırmak için gitmişti. Onun hedefi Mekke'yi fethetmekle birlikte insanların gönüllerini de fethetmekti. Nitekim kan dökmeye izin vermeyerek evlerinde kalan, Mescid-i Haram'a veya Ebu Süfyan'ın evine sığınan herkesin güven içinde olduğunu söyleyerek endişe içinde bekleyen Mekkelilere "Hepiniz serbestsiniz" müjdesini vererek ve nihayet genel af ilan ederek onların gönüllerini fethetmeyi de başarmıştı. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile çünkü o tevbeleri çok kabul edendir" şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. İşte bu sayede Kur'an-ı Kerim'in "İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe." Allah'ın yardım ve zaferi geldiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman "Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir" şeklinde tasvir ettiği olay gerçekleşti. İnsanlar bölük bölük İslam'a girdiler. Bunlar içinde Kureyş'in lideri Ebu Süfyan, Hazreti Hamza'yı öldürten karısı Hint ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime de vardı. Peygamber Efendimiz geçmişte yaşanan acı olayları hatırlatıp onları utandırmadı. Kendi mahcubiyet ve pişmanlıklarını yeterli görerek onları affetti. Mekke'nin fethi münasebetiyle hatırlanması gereken bir husus da 23 yıllık peygamberliği döneminde Allah Resulü'nün yaptığı savaşların hemen tamamının

savunma amaçlı olduğu gerçeğidir. Nitekim Müslümanların düşmanla ilk önemli karşılaşmaları olan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları, Mekke'li müşriklerin kilometrelerce yol kat ederek Müslümanlara saldırmalarıyla gerçekleşmiştir. Diğer bazı gazvelerin arkasında da tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek amacı bulunmaktadır. Tamamen Hazreti Peygamber'in inisiyatifiyle gerçekleşen Mekke fethinin ise adeta bir barış hareketi stratejisiyle planlandığı aşikardır. Bu durumu dikkate alan bazı araştırmacılar, Hazreti Peygamber'in savaşlarını dünya harp tarihinin en az kan dökülen savaşları olarak değerlendirmişlerdir. Yapılan bir hesaba göre bazı baskınlar hariç bu savaşlarda Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı 138, düşman tarafın verdiği ölü sayısı ise Beni Kurayza olayı hariç toplam 216'dır. Peygamber Efendimizin hayatını adeta savaşlardan ibaretmiş gibi göstererek onu şiddet yanlısı olarak takdim etmeye çalışan art niyetli kimselere bu gerçeklerin zaman zaman hatırlatılması ve Allah Resulü'nün "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez." buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini titizlikle yerine getiren bir barış peygamberi olduğunun anlatılması gerekmektedir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا
2: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.

0: تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم
1: شريد بن سويد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsi

Sesinin sözü, ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca ey Allah'ın Resulü diretenler kim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
2: نواس بن سمعان رضي الله عنه İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde: Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi: Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال:

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: yürü dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin buyurdu.
1: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.
1: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de: Rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

Peygamberler, insanlığın kutlu rehberleri. Peygamberlerin hepsi toplumlarına kendilerinin Allah'a teslim olmuş Müslümanlar olduklarını ifade etmişlerdir. Hazreti Nuh bunu söylemiş, Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup bunu haykırmışlardır. Hazreti Yusuf bu gerçeği beyan etmiş, Hazreti İsa ile havarileri de aynı hakikati dillendirmişlerdir. Peygamber Efendimizin, ben dünya ve ahirette insanların Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanıyım. Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir. Dinleri de birdir hadisi de zikrettiğimiz ayetlerde ifade edilen hususun teyidi ve tespitidir. Ancak peygamberlerin getirdikleri iman esasları aynı kalırken, insanlığın ihtiyaçlarına ve gelişmesine paralel olarak öteki dini hükümlerle sosyal hayatı ve hukuku ilgilendiren konularda aşama aşama bazı değişiklikler de olmuştur. Bu süreçte nebilerin iki temel görevi, inananları ebedi cennetle müjdelemek, karşı gelenleri ise ilahi cezayla uyarmaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberlerin şahsında bu konuda kendi durumunu çok çarpıcı bir temsille şöyle ifade etmiştir. Benim ve Allah'ın bana verdiği görevin timsali, bir kavme gelip, düşman ordusunu gözlerimle gördüm, ben çıplak uyarıcıyım, kurtulmaya bakın diyen kimsenin haline benzer. O toplumdan bir kısmı onun bu uyarısını dikkate almış ve geceleyin sessizce kaçıp kurtulmuş, bir kısmı ise onu yalanlamış, sabaha kadar bulundukları yerden ayrılmamış ve sabahleyin gelen ordu tarafından helak edilmiştir. İşte bana itaat edip getirdiğime uyan kimsenin durumuyla bana isyan edip getirdiğim gerçeği yalanlayanın durumu buna benzer. İnsanları Allah'ın dinine davet eden peygamberlerin bütün çabaları onları cehennem ateşinden korumaya yönelik olmuştur. Bu durumu Hazreti Peygamber kendi ümmetiyle ilgili şöyle bir benzetmeyle ifade etmiştir. Benim ve sizin durumunuz, gece yaktığı ateşe üşüşen böceklerle pervanelere engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kaçıp ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Yüce Allah elçilerini bir şekilde doğru yoldan uzaklaşan kavimleri yahut milletleri Allah'ın yoluna davet etmek üzere gönderilmiştir. Örneğin Hazreti Nuh'un kavmi içlerinden bazı salih kimseler vefat ettikleri zaman şeytanın onlar için putlar dikmeleri yönündeki vesveselerine uymuşlar ve bu diktikleri putlara ölen kişilerin isimlerini vermişlerdi. Bu insanlar önceleri bunlara ibadet etmiyorlardı. Ancak bu putları dikenler öldükten sonra arkalarından gelen nesiller bunlara tapınmaya başlamışlardı. İşte Nuh aleyhisselam böyle bir kavmi yeniden tevhide davet etmek ve kendilerine azap gelmeden önce uyarıp düştükleri bu yanlıştan kurtarmak üzere gönderilmişti. Kur'an'da Nuh kavminden sonra anılan Ad kavmi de aynı yanlışa düşmüş ve Allah'a şirk koşmuştu. Hazreti Hud da onlara peygamber olarak gönderilmişti. Atalarının izinden giden ve Allah'a şirk koşmakta ısrar eden Semud kavmine ise uyarıcı olarak Hazreti Salih gönderilmişti. Hazreti Şuayb ise ölçü ve tartıda adaletsizliğin yaygınlaştığı Medyen halkını tevhide ve ölçü ve tartıda haksızlık yapmamaya davet eden bir mesajla gönderilmişti. Hazreti Lut, kendilerinden önce hiçbir milletin yapmadığını yapan, kadınları bırakıp erkeklerle ilişkiyi tercih eden kavmini bu sapkınlıklarından vazgeçirmek ve Allah yoluna davet etmek üzere gönderilmişti. Ancak söz konusu kavimler, peygamberlerinin çağrılarına kulak vermemişler ve Allah'ın helakine maruz kalmışlardır. Diğer taraftan, risalet mücadelelerinde bütün peygamberler aynı ya da benzer tepkilerle karşılaşmışlardır. Kendilerine peygamber gönderilen insanlar, peygamberleri büyücülükle yahut deli olmakla suçlamışlar ve onlarla alay etmişlerdir. Peygamberlerden çeşitli mucizeler göstermelerini istemişler, ancak gözleriyle şahit oldukları bu mucizeleri de inkar etmişlerdir.
Özellikle İsrailoğullarının peygamberlerine yaptıkları eziyetler ve Hazreti Musa'nın onlarla mücadelesi Kur'an'da tekrar tekrar anlatılır. Ancak inkarcıların bu tavırları elbette karşılıksız kalmamıştır. Daha önce geçen nice peygamberler alaya alınmış, Yüce Allah o inkarcılara belli bir mühlet vermiş, sonra da onları yakalayıp cezalandırmıştır.

Peygamberlik kesbi, yani insanın çalışarak elde edebileceği bir makam veya işlediği bir amele karşılık verilen bir mükafat değil, Allah'ın kulları arasından kendi seçtiklerine bir lütuf olarak tevdi ettiği şerefli bir vazifedir. Nübüvvet, Allah vergisi, yani vehbi bir görevdir. Yeryüzünün en fazla sorumluluk isteyen işi olan peygamberlik vazifesi için yüce yaratıcı tarafından özel seçilmiş insanlar görevlendirilmiştir. Hikmetsiz bir iş yapması düşünülemeyecek olan Rabbimizin peygamber seçiminde isabet etmemesi asla düşünülemez. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle Allah peygamberliği kime vereceğini daha iyi bilir. Dolayısıyla nebiler sıradan insanlar değillerdir. Onlar bedeni ve ruhi yönden üstün özelliklerle donatılmış kişilerdir. Kalpleri, zihinleri, iç sezileri ve tabiatları daima iyiye, güzele yönelmelerine yardımcı olmuştur. Bu nedenle peygamberler temiz karakterli, özel yeteneklere sahip, doğru yoldan sapmayacak zihni bir yapıda yaratılmışlardır. Hazreti İbrahim'in kavmiyle gerçekleştirdiği ve putların hiçbir şeye yaramadığını onlara ikrar ettiği söyleşi, yine Hazreti Süleyman'ın ekinlerini davarın telef ettiği iki taraf arasında verdiği mükemmel hüküm, peygamberlerin zekalarını gösteren örnekler arasında sayılabilir. Bunların yanı sıra bütün peygamberler için peygamber olmalarının bir gereği olan ortak özellikleri vardır. Bunlar sıdk, doğruluk, emanet, güvenilirlik, fetanet, akıllılık, ismet, günah işlememek ve tebliğ, Allah'ın emirlerini insanlara bildirmek şeklinde sıralanabilir. Kur'an-ı Kerim'in peygamberler için saydığı pek çok olumlu nitelemeler arasında en dikkat çekenlerden ikisi, onların doğru ve güvenilir kişiler olmalarıdır. Nitekim Kur'an, Hazreti İsmail'in her zaman sözünde duran bir kimse, bir Rasul ve bir Nebi olduğunu vurgulamış, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih ve Hazreti Şuayb hep kendilerinin güvenilir ve samimi olduklarını ifade etmişlerdir. Doğruluk, peygamberlerin düşüncelerinde, sözlerinde ve davranışlarında vazgeçilmez bir unsurdur. Örneğin Hazreti Peygamber'e karşı derin bir düşmanlık besleyen Ebu Cehil bile Allah Resulü'nün doğru ve güvenilir bir kişi olduğunu kabul ediyor fakat onun getirdiği dine karşı çıkıyordu. Yine Bedir'de müşrik ordusunun sancaktarlığını yapan, Hazreti Peygamber'e olan düşmanlığından dolayı Kureyş'in şeytanlarından biri şeklinde nitelenen Nadr bin Haris, Kureyşlilerle yaptığı konuşmada Peygamber Efendimiz'e atılan şair, kahin ve deli gibi iftiraların mesnetsiz olduğunu beyan ederek onun doğru sözlülüğünü ve emanete riayetini açıkça teslim ediyordu. Bunların yanı sıra peygamberler fetanet özelliklerinden dolayı güçlü bir hafıza, sağlam bir muhakeme ve ikna kabiliyeti, etraftaki hadiseleri kavrama ve onlara nüfuz edebilme becerisine sahiptirler. Onlar sıradan insanların zaman ve emek harcadıktan sonra bile göremedikleri gerçekleri en kısa zamanda görebilirler. Hakla batılı, doğruyla yanlışı hemen teşhis edebilirler. Hazreti Yakup'la ilgili Yusuf suresindeki tespitler, peygamberlerin duyuları, duyguları ve manevi sezgilerinin ne kadar kuvvetli olduğunun delilidir. Allah'ın elçileri ilahi kelamı tebliğ görevini yerine getirirken buna mani olabilecek herhangi bir engellemeden, dinin tebliği ve beyanı konusunda hataya düşmekten ve büyük günah işlemekten korunmuşlardır. Kur'an'da başta sevgili peygamberimiz olmak üzere diğer bazı peygamberlerin nübüvvet öncesi hayatlarına atıfta bulunulması, onların peygamberlikten önceki hayatlarında da toplumun hoş karşılamadığı tavırlar sergilemekten kaçındıklarının göstergesidir. Aksi takdirde ahlakı bozuk, davranışları tutarsız kişilerin pek çok kötülüğü işledikten sonra insanları iyiye ve doğruya çağırması inandırıcı olmazdı. Hazreti Musa ile ilgili Kur'an'da bahsedilen adam öldürme meselesi ise Hazreti Musa'nın kasten gerçekleştirdiği bir suç değildi. Ayette de ifade edildiği üzere Hazreti Musa işlediği bu fiili şeytan işi olarak nitelemiş ve yaptığından pişmanlık duyarak "Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmettim, beni affet" diyerek hemen tevbe etmiş,
Allah da onu affetmişti. Ancak risalet görevleri sırasında da kimi zaman peygamberlerin insan olmalarından kaynaklanan ve zelle denilen bir tür sürçme olarak nitelenebilecek bazı davranışları olmuştur. Ancak bu küçük hatalar Allah Teala tarafından düzeltilmiştir. Örneğin Kur'an'da Hazreti Yunus'un öfkelenerek kavmini terk etmesi ardından da yaptığından pişman olarak Allah'tan af dilemesinden ve Allah'ın kendisini affetmesinden bahsedilir. Hazreti Peygamber aldığı bazı kararlarla ilgili yahut bazı davranışlarıyla ilgili ilahi iradenin müdahalesine muhatap olmuş ve Allah tarafından uyarılmıştır. Bedir Savaşı'nda düşmanları öldürmek yerine esir alarak onlara fidye karşılığı bırakmaya karar vermesi, Tebük Savaşı'na çıkarken bazı münafıklara izin vermesi, münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün cenaze namazını kılmaya teşebbüs etmesi, hanımlarıyla aralarında geçen tatsız bir olay üzerine onlardan bazısının gönlünü almak için kendisine helal olan bir şeyi haram kılması, Kureyş'in ileri gelenlerinden biriyle konuştuğu bir sırada kendisinden bir şeyler öğrenmeye gelen âmâ sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'un araya girmesinden rahatsızlığını belli etmek üzere suratını asıp yüzünü çevirmesi gibi olaylarda Resul-i Ekrem ilahi uyarıyla karşılaşmıştır.

sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر.
1: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa, onu dinleyin ve ona itaat edin.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

Dine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.

Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.
1: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي رواية كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5 ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: ثوبان'dan رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahvel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: Ebul Cüheym, Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
0: Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli, verhamni ve elhıkni bir refikil âlâ. Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek

0: Allah Resulü, misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber, yemek sonrası sahabilerine, "Kardeşinizi mükafatlandırın," buyurdu. Ashab bunun üzerine, "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse, işte bu onun mükafatıdır."
1: Hüsnü Hal.
2: Binlerce yıl geçti, dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş.

gitmiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

0: الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

0: O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh. Şşş, sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Ey Şeyh Hülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
6: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır. Sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.''

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler: ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Sühaym radıyallahu anh anlatıyor: Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor: Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir, şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki: Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.

Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona, "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam, "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi, "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber evet diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım." dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hadislerde ahlak kavramı. Hadislerde ahlak kavramı, Kur'an-ı Kerim'dekinden daha geniş bir şekilde yer almaktadır. Hadis kaynaklarında Kitabül Edep, Kitabül Bir ve Sıla, Kitabü Hüsnil Hulk, Kitabül Ahlak ve Kitabü Zühd gibi başlıklar altında ahlak hadislerini ihtiva eden müstakil bölümler bulunduğu gibi, İmam Buhari'nin El Edebül Müfredi, Abdullah bin Mübarek'in Kitabü Zühd ve Rekaik gibi doğrudan ve dolaylı olarak sadece bu konuya dair hadis ve haberlerden oluşan eserler yanında, bu edebiyatın en eski ürünlerinden olan 40 hadis çalışmalarının başta gelen konularından biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de sadece huluk kelimesi geçmekteyken, hadislerde buna ilave olarak ahlak kelimesi de sıkça geçmektedir. Hatta iyi ve kötü huyları ifade etmek üzere ahlak kelimesi bazı sıfatlarla izafet yoluyla kullanılmaktadır. Örneğin, mekârimul ahlak, münkerâtül ahlak, hüsnül huluk, sü'ül hulk, ahsenül ahlak, sü'ül ahlak, seyyi'ül ahlak, hüsnül ahlak terkipleri bunlar arasında sayılabilir. Bu kullanımların geçtiği bazı rivayetleri şöyle sıralayabiliriz. Ahlak kelimesinin geçtiği bir hadiste Abdullah bin Amr bin As şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi, çirkin olan hiçbir şeye de özenmez ve şöyle buyururdu: Hayırlınız, ahlakı güzel olanınızdır. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadiste ise ahlak kelimesi şu şekilde yer almaktadır: İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler, güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor desinler diye uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurduğunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Huluk kelimesinin geçtiği Ebu Hureyre hadisinde Resulullah şöyle buyurmuştur: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olandır. Hüsnül huluk kelimesi Nevvas bin Seman'dan rivayet edilen hadiste şöyle geçmektedir: İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Sü'ül huluk kelimesi Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste şöyle geçmektedir: Bir müminde bulunmayacak iki özellikten biri cimrilik, diğeri de su'ul hulk, kötü ahlaktır. Bir başka hadiste ahlaki kötülükler anlamında münkeratül ahlak ifadesinin yer aldığını göstererek Hazreti Peygamber'in Allah'a nasıl sığındığını aktarmış olalım. Kuteybe bin Malik'ten gelen bir rivayette münkeratül ahlak terkibi şöyle yer almaktadır: Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, ahlaki kötülüklerden, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'a sığındığı üç şeyden birisi kötü ahlak olarak ifade edilmektedir. Ticaret kavramı. Ticaretin sözlük anlamı. Arapça asıllı olan ticaret kelimesi tecara kökünden mastar olup satmak ve satın almak anlamlarına gelir. Arapçadaki birçok ticari tabir gibi tacir kelimesi de Arami asıldan alınmış bir kelimedir. Arapçada tecara kökünün türevlerinin az bulunması ve tacir kelimesinin şarap taciri anlamını içermesi de bu kelimenin yabancı asıldan geldiğini akla getirmektedir. Ayrıca bu kelimenin çoğullarının oluşturulmasındaki kararsızlık da yabancı asıldan geldiğini gösteren başka bir delildir. Bu durum aynı zamanda Arapların ilk temas ettikleri Arami tacirlerinin şarap tüccarları olduğuna işaret etmektedir. Bu kelime Arapçaya girdikten sonra zaman içinde her türlü ticaretle uğraşan ticaret erbabı için kullanılmaya başlanmıştır. Ticaretin terim anlamı. Ticaret kelimesine dair İslami literatürde ve pozitif bilimlerde değişik yönlerden tanımlar yapıla gelmiştir. Bu tanımların önemlileri arasında şunları zikredebiliriz. Ticaret, kâr amacıyla sermayede tasarrufta bulunmaktır. Bir şeyi ucuza alıp pahalıya satarak aradaki farktan para kazanma işidir. Ayrıca insanların sınırsız ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkan ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için yapılan çalışma faaliyetlerine ticaret diyebiliriz. Kur'an'da ticaret kavramı. İnsanlığı doğru yola ileten, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, bütün insanlığa dünya ve ahiret dengesini öğütleyen Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun dünya ziynetlerine karşı olan heveslerini bilerek, dünya hayatının eğlenceden ibaret olduğunu, sahip olunan mal, mülk ve evlatların, yaşanan hayatın sadece süsü ve insanlar için birer imtihan vesilesi olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanlığın en önemli geçim vasıtalarının başında gelen faaliyetlerin ortak adı olan ticaret kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de 9 ayrı yerde geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında ticaret hayatıyla ilgili yasaklar, bir kısmında övgüler, bir kısmında uyarılar yer almaktadır. Bazı ayetlerde ticareti bereketli olanlar, bazılarında bereketsiz olan ve hüsrana uğrayanlardan söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle haksız kazanç yasaklanmış, yapılacak ticaretin meşru ve ticaret akdini gerçekleştirenlerin aralarında rıza ile yapılmış olması şart koşulmuştur. Nitekim bir ayette, "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin" buyrularak inananlar uyarılmıştır. Ayrıca kazançları bereketli olanlar ve olmayanlar hakkında, "Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler" buyurularak bereketli kazanç övülmüştür. Bir diğer ayette de, "İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir" buyurularak ticaret hayatıyla manevi hayatın iç içe oluşuna işaret edilmiş, hidayete tabi olanların güzel bir kazanca sahip oldukları, diğerlerinin ise ticaretlerinin bereketsiz olduğu bildirilmiştir. Diğer bazı ayetlerde ise onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini

0: Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Ve, ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın buyurularak ticarete dalıp uhrevi vazifelerini ihmal edenler uyarılmış, her türlü dünyevi meşguliyetlerine rağmen Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirebilenler övülmüştür. Kur'an-ı Kerim, karlı bir kazanç denilince akla gelen maddi anlamdaki kazanca farklı bir boyut katmıştır. Zira Allah Teala, ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur buyurarak, kişiler için manevi kazancın her türlü maddi kazançtan daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Kur'an-ı Kerim, ticaret hayatına farklı alanlar ve değişik kavramlar getirmiştir. Bunlar arasında amel, say, kast, ziraat, maişet, kesb ve sun gibi kavramları zikredebiliriz. Özellikle kast ve amel kavramları Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Kast kavramı çoğunlukla iman-küfür çizgisine işaret edecek tarzda manevi açıdan dengede olmak anlamında, kimi yerde aşırılığa gitmemek yani israfın karşıtı olan iktisat tutumlu olmak anlamında kullanılmaktadır. İslam çalışıp mal kazanan kimseyi takdir eder. Ayrıca bu malın Allah tarafından çalışmasının karşılığı olarak çalışana verildiğini bilmelerini hatırlatıp, nimetin gerçek sahibini ve onun verdiği nimeti unutan, bu sebeple şükretmesini bilmeyen azgın ve şımarık kimseler gibi olunmaması konusunda da ikazlarda bulunur. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ve haksızlığın, nimetin kaynağının Allah Teala olduğunu unutup şımaranların sembolü olarak gösterilen Karun da, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen, yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, Hazreti Musa'nın kavminden büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarlarını büyük bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir der, bütün nimet ve servetlerin Allah'ın rızkı genişletmesinden ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun, büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca, dünya hayatını arzulayanlar, ne olurdu Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı, gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararlı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Karun'un sonuysa şöyle açıklanır. Sonunda Karun'u da evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir topluluğu da olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzulayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. Kasas Suresi 81 ve 82. Ayetler.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
3: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce, ''Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir.'' dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tey'asa minel rizqi ma tehezzezet ru'usukuma. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلٌ
0: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde

İstediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkı ise, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah Teala, gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu, akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret ederler. Allah Teala, ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra, rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden O'na bağlanmalı, el açıp O'na dua etmeli ve yalnız O'ndan yardım dilemelidir.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.''

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
2: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
1: Ama abla...
2: Ben onları himayeme aldım.
1: Bunu nasıl yaparsın?
2: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemdi. Resulullah size eman verdi.
3: Bana da mı?
2: İkinize de.
3: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
2: Ben de seni himaye ettiğini söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
3: Oğlanı biten aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
2: Evet.
3: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
4: Hiçbir şeyi söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
3: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
4: Başka ne olabilir ki? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir.
5: Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
6: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyor. Haydi gidiniz, artık serbestsiniz. Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.
0: 141. Bölüm.
6: Peygamberimizin kendisine türlü eziyetler eden Mekkelileri affederek onlardan intikam alma yoluna gitmemesi, Kureyş halkından pek çok insanı derinden etkilemiş ve onun engin bir merhamete sahip olduğunu görerek peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Peygamberimiz kendisine bağlılık yemini edenlerin sözlerini aldıktan sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak şöyle konuşmaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın dokunulmaz kıldığı haremdir. Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Mekke hareminde kan dökmek benden önce kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine geçerek oturdu. Elinde Kabe'nin anahtarlarını tutuyordu. Kabe'nin anahtarları bugüne kadar Osman bin Talha'nın ailesindeydi. Bugün herkes bu şerefin kime verileceğini merak ediyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas söz aldı.
7: Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar hacılara su ikram etme vazifesi bizimdi. Kabe'nin anahtarını da bize ver, iki şeref de bize ait olsun.
6: Peygamberimiz hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere kendi servetinden harcayıp hayra ermesini istediğini söyleyerek amcasına sikaye vazifesini verdi. Ardından Osman nerede diye sordu. Ayağa kalkan Osman bin Talha'nın aklına geçmişte yaşananlar geliyordu. Hicretten evvel pazartesi, perşembe günleri açılan Kabe'ye kimin gireceğine anahtarın sahibi karar veriyordu. Peygamberimiz Kabe'ye girmek istemişti ve Kabe'nin anahtarları yine Osman bin Talha'daydı.
8: Dur bakalım. Nereye?
9: Osman,
8: Allah'ın Resulünü Allah'ın evine girmekten men edecek değilsin herhalde.
4: O bizim karar vereceğimiz bir şeye bu Bekir.
8: Siz sadece Kabe'nin anahtarlarını elinizde bulunduruyorsunuz. Kabe'ye ve onun misafirlerine hürmet göstermeniz gerekir. Keyfi davranamazsınız.
4: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
8: Ne cesaretle?
4: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
8: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir. Allah'ın elçisine böyle davranamazsın.
6: Peygamberimiz Osman bin Talha'nın bu kaba davranışını sükunetle karşılayıp şöyle dedi. Osman, bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersem vereceğim bir mevkide göreceksin.
4: Öyle bir şey olursa artık Kureyş'in esamesi okunmayacak, hiçbir kıymeti kalmayacak demektir.
6: Peygamberimiz, hayır, asıl o zaman Kureyş ihya olacak ve kıymetlenecektir diye yanıtladı Osman'ı. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını da kaldırmıştı. Hazreti Peygamber vazifelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere Kabe'nin anahtarını Osman'dan almıştı. Amcası Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ayeti nazil oldu. Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken Peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
4: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
6: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını. Mekkeliler gruplar halinde gelerek bağlılık yemini ediyorlardı. Peygamberimiz Safa tepesinde duruyor, gelenlerle musafaha ediyor, Hazreti Ömer de onlara uymaları gereken kuralları hatırlatıyordu. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir'in yanında yürümekte zorlanan bir pir-i fani ile geldiği görüldü. Bu kişi Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam Ebu Bekir.
8: Ya Resulallah, bu babam Ebu Kuhafe. Müslüman olmak için huzuruna geldi.
6: Peygamberimiz sevgili dostunun babasını o halde görünce engin merhametiyle şöyle dedi. İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gelirdik.
8: Senin onun ayağına gitmen uygun olmazdı ya Resulallah. Onun senin ayağına gelmesi lazımdı.
6: Peygamberimiz Ebu Kuhafe'nin sırtını sıvazlayarak onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir babasının şirk batağından kurtulmasına çocuklar gibi sevinmişti. Onun mutluluğu dostlarını da mutlu etmişti. Sonra yıllar önce peygamberimizin ticaret ortaklığı yaptığı Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahzumi geldi. Orada bulunanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başladılar.
10: Ya Resulallah, bu adam yıllardır ticaretle meşguldür. Bir kişi bile onun aleyhinde şahitlik edemez. Dürüst ve güvenilirdir.
11: Müslüman olmadığı halde İslam ahlakıyla donanmış biridir.
6: Övgüler çoğalınca Allah Resulü, ben onu sizden daha iyi tanırım dedi. Etrafındakiler o zaman Es-Saib'in peygamberimizle önceden tanıştığını anladılar. Bunun üzerine Es-Saib sözü aldı.
12: Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi.
6: İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hind'i düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti.
4: Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin?
2: Başımıza gelenler yüzünden.
4: Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir.
2: Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Ebu Süfyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?
4: Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint.
2: Haklısın. Hı?
4: Haklı olduğumu mu söyledin?
2: Evet.
4: Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni.
2: Seninle uğraşacak durumda değilim.
4: Evet, belli. Neler düşündüğünü anlat bana.
2: Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun, tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik, onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Süfyan. Benim ona karşı hissettiğim düşmanlığı onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir?
4: O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor.
2: Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık.
4: Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun?
2: Başka seçeneğim mi var?
4: Bak, bu zorla vereceğin bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan, Resulullah seni zorlamaz.
2: Böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygamberi olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum.
4: Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna?
2: Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar. Sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayır olmayan, taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. Sizinle ne kadar gurur duymuştum. Oysa bize ne bir faydanız ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı

0: tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer.
1: Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Doğru yolu bulduk. Ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz?
1: Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti.
0: Beni de affeder mi dersin?
1: Hamza'ya olan düşkünlüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan. Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar.
0: Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrime'nin karısıyla beraberdik. O da kocası için af dileyecekti. Biliyorsun İkrime Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek.
1: Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse Allah Resulü onu da affedecektir.
0: Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi: "Ben size inan

0: Yapmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi, buyurdular.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Bekre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı.

0: ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cömertlik ve cimrilik. Gönülden vermek ya da kaybetmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise adeta üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Abdülaziz bin Mervan'ın naklettiğine göre Ebu Hureyre Resulullah'ı şöyle buyururken işitmiştir. Bir kişide bulunan huyların en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle derdi. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve haramı helal görmeye sevk ederek helak etti. Ebu Bekir es-Sıddık'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. İbn-i Münkedir'in işittiğine göre Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Bir kadın elinde kenarları dokunmuş bürde türünden bir kumaşla

0: Zeyd bin Eslem'in babasından naklettiğine göre Ömer bin Hattab şöyle demişti. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. O gün paramın olduğu bir zamana rastladı. Bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem işte bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ebu Bekir malının hepsini getirdi. Sonra Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O, onlara Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine, bundan sonra seninle hiçbir şeyde asla yarışmam dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
3: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere. Bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin." diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh. Sakin.
3: Hey hey, tamam tamam, sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Ey Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kir pas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım. Sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler. İnerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.
1: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür: İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kanaat ve Tok Gözlülük adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 538 nolu hadis. وَعَنْ أَب۪ي بِشْرٍ قَب۪يسَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ Ebu Bişir Kabisa bin el-Muharik adlı sahabiden gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, tehammeltu hamaleten, bir sorumluluk yüklendim. Feeteytu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Es'eluhu fiha, o üstlendiğim sorumluluktan ötürü kendisinden yardım talep etmek üzere. Fakale. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Akim hatta te'tiyene sadakatu. Bekleyiver. Ta ki bize sadaka malları gelinceye kadar. Fene'mura leke biha. Biz de mallar gelince sana oradan söyleyelim, versinler. Thumme kale. Sonra dedi ki, yani baştan Resulullah ona vereceğini söylemiş fakat henüz mallar gelmediği için şimdi veremiyor. Dolayısıyla biraz beklemesi lazım. Beklerken açılan bu aralıkta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesaj vermeyi tercih ediyor. Buyurmuş ki salat ve selam üzerine olsun. Ya Kabisatu, ey Kabisa. İnnel mes'elete, istemek yani talep etmek, başta kamudan, Hazreti Peygamber'den isterken yani, yahut başkalarından yardım talebinde bulunmak, la tahillu, helal olmaz. Doğru değil, illa li ahadi thalafetin, şu üç kişiden başkası için helal değildir. Gelip de bir şeyler talep etmek, yani tam da Hazreti Kabisa'nın yaptığı gibi. Eğer kendisi bu üç kişiden biri ise sorun yok. Ki Allah'ın elçisi baştan ona zaten yardım edeceğini söyledi ve onu bu üç kişiden biri olarak görüyor. Ama hazır muhabbet açılmışken, vakit kazanmışken ona bu konuda öğüt vermek, bu konunun çerçevesini ona öğretmek için Allah'ın Resulü bu ortamı bir fırsat olarak değerlendirmiş. Şu üç kişi hariç dediği birinci tipteki kişi, رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, bir adam ki bir sorumluluk üstlenmiş. Tam da Hazreti Kabisa'nınki gibi. Ne olabilir bu sorumluluk? Söz gelimi birinin borcunu ödemeyi tekeffül etmiştir, kefalette bulunmuştur. Oradan gelen bir yükümlülük kendisini zorlamış olabilir. Yahut bir başkası bir diyet borcu içerisindedir. Onun diyetini yüklenmiştir veya bir kısmını yüklendi ama bu da onu zorladı. Böyle de olabilir. Yahut insanların arasını ıslah etmek için sulh ve barış olarak adım atabilmek için belli ekonomik vaatlerde bulunmuştur. Ama bilahare bunları yerine getirmek hususunda zorlanmış olabilir. Dolayısıyla böyle bir kimsenin başkalarından yahut kamudan yardım beklentisi anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü bunu doğrudan kendi malını çoğaltmak, zimmetine bir şeyler katmak için yapmıyor. Hayatın normal akışı içerisinde herhangi bir sosyal ortamda bir adım atması gerekti. Çevresindeki insanlarla olan ilişkisinde başkalarının sıkıntıya girdiği bir anda duruma el attı, destek olmak istedi. Ama bu durum onu bir miktar zorladı. Zorlayınca da o da başkalarından yardım almak durumunda kaldı. O yüzden hadisin girişinde zaten ifade ediyor. Tehammeltu hamaleten, bir sorumluluk yüklendim. Feateytu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sonra varıp Resulullah'tan bir şeyler istemek durumunda kaldım. Tabii burada olayın ne olduğu açık edilmemiş. Belki yeğeniyle alakalı bir durumdu. Yahut bir bekar gencin evliliğiyle ilgili bir durumdu. Yahut dediğim gibi bir kan davasında yahut bir diyet durumunda mali bir katkının olayın çözülmesine yardımcı olacağı bir evrede duruma el attı, kefalet üstlendi vesaire. Ama sonra bunun altından tek başına kalkamadı ve gelip Resulullah'tan yardım istedi. Allah'ın Resulü de makul karşıladı onu. Şimdi de ona konuyu izah ediyor. Buna biz hayatın içerisinde eğitim ve öğretim diyoruz. Konuyu bizatihi yaşayan insanların o konunun teorik çerçevesini öğrenmeye daha yatkın. Çünkü halihazırda konuyla iç içe zaten. Ve bunu hayatı boyunca başkalarına da yansıtmaya, paylaşmaya daha müsait bir kimsedir. Bu konu hiç başına gelmemiş birinin uzaktan uzağa bu konuyla alakalı hususları duyması ve konuyu kavraması bu kadar olmayabilir. O yüzden Resulullah hayatın içerisinde konuyu tam da o anda yaşayan insanlara doğrudan mesajı vermeyi tercih etti. Bugün elimizde bulunan ve Resulullah'tan ötürü bize aktarılan rivayetlerin neredeyse tamamına yakını hayatın içerisinde yaşanmış olaylar ve hatıralardır. Ya mescittedir, ya sokaktadır, ya caddededir, ya hanededir, evindedir Allah'ın Resulü, ya gazvededir, cihattadır, seferdedir, pazarda alışveriş esnasında olabilir, yahut bir mezarlığın kenarından geçerken, insanlarla ve doğal hayatın içerisindeki her türlü temasta Resulullah bir mesaj verebilir. Ve o günkü cahiliyeden aldığı o toplumu hayatın içerisinden dokunuşlarla eğittiği ve böylece bütün dünyayı en güçlü şekilde değiştirdiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu öyle bir etkili eğitim süreciydi ki sadece o günkü toplumu değil, dalga dalga yayılarak tesiri bütün dünyayı sardı. Bugün için sönümlenmiş değil, hala etkisi yeni coğrafyalarda adım adım mevzi kazanmakta, yeni yüreklere, insanlara, hanelere ulaşmaktadır. Kabise açısından bir yardım beklentisi, bir adım sonra bir eğitim faaliyetine dönmüş, bizim açımızdan da aradan geçen yüzyıllara rağmen bilginin hayatın içerisinden süzülerek bize ulaştığı son derece etkili bir öğüt olmuştur. İnnel mes'elete La tahillu illa li ahadi thalathatin. Yardım istemek şu üç kişiden başkası için helal değildir. Raculun tahammala hamalatan, bir adam ki sorumluluk yüklenmiştir. Fahallat lahul mes'alatu. Artık onun bir başkasından veya kamudan gelip yardım talep etmesi helal oluverir. Hatta yusibaha, ta ki o yüklendiği sorumluluğu yerine getirinceye kadar. Öyle ucu açık değil. O işlem bitti mi artık o kişinin yardım talep etmesi helal olmamaya başlar. Yani haram olur. Madem ki Allah'ın Resulü ancak bu üç kişi için helaldir, doğrudur dedi, bu üç kişinin vasfını taşımayanlar açısından gidip ondan bundan yardım talep etmek doğru olmaz. O yüzden mesele çözüldüğünde, sorumluluk ortadan kalktığında ثُمَّ يُمْسِكُ, artık bir şey istemesin kimseden, doğru değil diye ön aldı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bazı insanlar bu kolaycılığa alışırsa, bu bahaneyle bakmışsın mesele sonuçlandığı halde yardım talep etmeye devam ediyor. Olmaz. ثُمَّ يُمْسِكُ, üstlendiği sorumluluğu yerine getirecek kadar aldığında artık talep etmesin. Böylece alttan alta Hazreti Kabisa'ya Allah'ın Resulü öğüt veriyor. İhtiyacını gördükten sonra artık gelip bir şeyler isteme. Yani buraya gelmeyi su yoluna çevirme. Buna alışma. Şimdi bizden aldığın bu yardım dolayısıyla birileri bu konuyu öğrenmek istediğinde de bu mesajı onlara ver. Çünkü Allah'ın Resulü bu ön alıcı mesajları yerli yerince hem de tam zamanında vermez ise, bu kez bu olayı duyanlar başka başka sebeplerle çıkıp gelip Resulullah'ı rahatsız edebilirler. İkinci tip insan kim? Varaculun, bir adam ki asabethu caihatun, ona büyük bir sıkıntı isabet etmiş. Bir felakete uğramış adeta. İctahat malahu, böylece malını kaybetmiş. Ekonomik bir kriz olabilir, ticari bir yol kazası olabilir, yahut Allah göstermesin büyük yangınlar olabilir, sel ve benzeri felaketler olabilir. Bir insanın mali varlığını aniden gelişen bir olumsuzluk ile felakete sürükleyebilir. Böyle bir kimsenin içine düştüğü bu durumdan çıkabilmesi için etrafından yardım beklentisi içerisine girmesi helaldir. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beytül mali yöneten, kamu adına bu parayı verebilecek olan kimse gelip ondan da isteyebilir. İşlerim ters gitti, şu an çok kötü bir durumdayım, değerlenip toparlanabilmem için. Hatta yusiba kıvamen min aişin, geçimini sağlayabilecek bir hale yeniden gelebilmek üzere. Hallet lehul mes'eletu, istemek, başkasından talep etmek helal oluverir. Dikkat edilirse Allah'ın Resulü başkalarından istemeyi hep yapacak olanlar, bunu kalıcı bir biçimde alışkanlığa dönüştürecek olanlara ciddi uyarılarda bulunuyor. O yüzden her defasında önünü kesmiş. Hatta yusiba kıvamen min aişin, kendi yağıyla kavrulacak kadar maişetini sağladı mı bıraksın artık başkalarından istemeyi. Evet, büyük bir felakete uğradı. Ben aynı düzeyde yeniden mali güce kavuşmam için bana yardım edin. Bu olmaz. O devasa servet bir felaket ile son bulmuş olabilir. Tekrar aynı duruma gelinceye kadar insanlardan isteyemezsin. Geçimini sağlayacak bir konuma geldin mi, küçük bir işletme olur, yeni bir girişim olur, artık başkalarından istemeyi bırak. Ama ben dün çok yüksek bir standartta hayatım vardı, şimdi standart düştü deyip itiraz edemez. Kıvamen min aişin, başkaları var, niceleri geçinecek kadar yaşıyorlar. Dünyada Allah herkesi en üst standart ile yaşatmıyor. İnsanların refah düzeylerini işte böyle değiştiriyor. Kabul et ki seninkini de değiştirmiş. Yeniden yükseltmek isterse yükseltir. Ama toplumun sana yardım sorumluluğu senin asgari bir biçimde geçimini sağlamak üzere bir destek olması. Bu kadar. Tekrar seni eski refah düzeyine yükseltecek kadar destek olmak zorunda değiller. Evkale ravi diyor ki yahut belki şöyle dedi Allah'ın Resulü sideden min aişin. Yani ihtiyaçlarını karşılayacak kadar istemesi kendisi için helaldir. Sonra artık ihtiyaçlarını karşıladığında artık sıfırdan yeniden başlayabilir, toparlanabilir. Belki Allah Azze ve Celle lütfeder, yürü ya kulum der. Yeniden güçlü ekonomik imkanlara onu kavuşturabilir. Bunlar hayatta her zaman karşılaşabildiğimiz olaylar. Cenab-ı Hak ayette buyuruyor ki, قُلْ دَ كِ قُلِ اللّٰهُمَّ De ki ey Allah'ım, مَالِكَ الْمُلْكِ Sen mülkün sahibisin. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Dilediğine mülkü verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Ve yine dilediğinden mülkü söker geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğini aziz kılar. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğini zelil edersin. بِيَدِكَ الْخَيْرِ Hayır senin elindedir. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Sen her şeye muktedir olan gücü yetensin. Dolayısıyla düşeni düştüğü yerden kaldıracak kadar destek olmak yataydaki bir sorumluluk olarak diğer insanlara düşer. Ama onu kademe kademe yükseltmek, tekrar zirveye taşımak onların sorumluluğunda değil. Bir üçüncü grup وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَتٌ Bir adam da var ki kendisine fakirlik isabet etmiş. Adam fakir, geçinemiyor. Öyle bir öncekindeki gibi vardı da bir felaket ile ansızın zora girdi değil. Zaten öyle. Hiçbir zaman bir zenginliği olmamış. Hep böyle kıt kanaat, geçinmeye çalışmış ama başaramamış. Genel durumu fakirlik olan bir kimse düşünün. Diyeceksiniz ki bu göreceli bir hadise. Adam kendisini ihtiyaçlı ve fakir görebilir ama dışarıdan baktığınızda yok aslında biraz dikkat etse kendi yağında kavrulabilir. Biraz dikkat etse kendi durumunu götürebilir aslında, yönetebilir. Fakat alışmış başkalarından istemeye, o yüzden salıveriyor kendisini. Ancak bizler dışarıdan bu kadar detayı bilemeyiz. Dolayısıyla Resulullah fakir adamın fakirliğini yakınındaki insanlar üzerinden tanımlamak istemiş. O yüzden buyurmuş ki hatta yekule selasetun min zevil hica min kavmihi kavminden aklı başında 3 kişi demiş olsun ki laqad asabet fulanan faqatun falancaya fakirlik isabet etti. Durumu kötü. Fakirlik yaşıyor. Kendisi bizim yakınımız, tanıdığımız, bildiğimiz, akrabamız. Ama durumu, ekonomik durumu sıkıntılı. Yakın çevresinden insanların kendisini böyle bildiği bir kimse فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ Artık onun da gelip bir şeyler istemesi kendisine helaldir. Ne zamana kadar? Öyle ucu açık mı? Hayır. حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ Ta ki o da geçinecek şekilde bir maişete kavuşuncaya dek durumunu toparladığında kendi ihtiyaçlarını, ailesinin ihtiyaçlarını kazandıklarıyla karşılayabilmeye başladığında artık istemeyi bıraksın. Öyle ben fakirim her zaman insanlar bana baksın şeklinde bir miskinliğe dönüştürmesin. Yakın çevresindeki insanlar özellikle akrabaları, ailesi, evine girip çıkabilenler, çocuklarını, evdeki durumunu bilenler bu meseleye yakından tanıklık edenlerdir. Ve evvel emirde ona el uzatmak, yardım etmek de akrabalarına düşer. Fakirlik toplumda oluşan bir yara gibidir ve hızlıca yakın planda tedavi edilmesi gerekir. Nasıl derinin üzerinde bir yara olduğunda derinin o yaranın olduğu etrafındaki hücreler hızlıca harekete geçip o yara bölgesini tedavi ederek iyileştiriyor, kapatıyorlarsa, toplumda da fakir düşen birileri olduğu zaman bir yara gibi hemen yakın planda etrafındakiler destek olmalı, sıla bağı dolayısıyla, akrabalık hakkı dolayısıyla onun toparlanmasına, ayağa kalkmasına,

ve yeniden kendisi kendisine yeter hale gelmesine destek vermeliler. Bunu en iyi yakındakiler yapar. Çünkü uzaktakiler kişinin gerçek halini bilmedikleri için onun için gerekli olan katkıyı en isabetli bir biçimde yapamazlar. O kişiyi derlenip toparlanmak hususunda doğru yolu gösteremezler. Çünkü yakınında değiller. Nasıl bir iş başlatabilir, neler becerebilir, nasıl destek olunmalı, bu hususları onu tanıyan, ailesini bilen insanlar en doğru ve en isabetli şekilde yapabilirler. Uzaktan yabancılar her defasında sadece getirip mal bırakıp gidebilirler. Kişi de buna alışırsa hiç hareket etmez. Millet versin, ben de yiyeyim moduna geçmeye başlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yaranın kalıcı bir hal almaması için civarındaki insanlara sorumluluk yüklemiş. Onun fakirliği hakkındaki tanıklığı ve bilinci onlar üzerinden tanımlamış. Böylece onlar işin içerisindeler. Çünkü olur da kişi bunu suistimal etmeye kalkarsa, bu akrabasından olan aklı başındaki üç kişi çıkıp gelip, ya Resulallah, ona artık vermenize gerek yok. Biz destek olduk, ayaklandırdık, toparladık. O buna alıştığı için gelip istiyor. Bu denli bir ihtiyacı kalmadı diye devreye girebilsinler. Eğer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu önlemleri almasaydı, insanlara böyle güler yüz ile vere vere onları buna alıştırsaydı, miskin bir toplumun, tembel bir toplumun oluşmasına yol açabilirdi. Hani derler ya, duyan gelmeye başlar ve sonra herkes bu kolay yolu seçmeyi isteyebilir. İnsanlara yardım edelim derken onları işsizliğe, atalete alıştırmış olabiliriz. Bu yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuyu helal haram boyutundan ele alarak ciddi bir korku oluşturdu. Öyle gidip birilerinden bir şey istemek yahut kapı kapı dolaşıp dilenmek kolay bir şey olmamalı. Elbette gerçekten ihtiyacı olan birileri haklı olarak buna tevessül edebilir. Ama bu sürecin başkaları tarafından suistimal edilmesi, birilerinin bunu meslek haline getirmesi, bir yandan toplumun uzun vadede vicdanını köreltebilir, diğer yandan toplumun üretkenliğini düşürebilir ve en önemlisi de gerçek ihtiyaç sahiplerini böyle bir durumda kaldıklarında kimsenin kendilerine yardım etmediği bir durumda bırakabilir. Artık insanlar, herkes bunu suistimal ediyor, ben artık kimseye vermiyorum deme noktasına gelebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamında şöyle söyledi: فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ Bunların dışında kalan durumlarda gelip bir şeyler istemek, يَا قَبِيْسَةُ Ey kabisa, سُحْتُن سُحْتُر yani haramdır, haksız bir edinimdir, doğru değildir. يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتَن Bu yolla bir şeyler elde edip yiyen kimseler haram yemiş olurlar. Çok ciddi bir tehdit, ciddi bir uyarı. İhtiyacı olmadığı halde varıp da başkalarından bir şey isteyerek bunu yiyip durması, birilerinin buna alışması, artık çalışmayı, kazanmayı bırakıp bunu iş haline getirmesi helal bir kazanç yolu değildir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarifiyle suht olur. Haksız bir kazançtır. Bu üç tipteki insan grubu dışındakiler böyle bir yola tevessül etmemeliler. Ama adam gönlüyle verdi, biz çalmadık ki diyerek kendimizi aklayamayız. Ama devlet gönlüyle verdi, biz zorlamadık ki diyerek de durumumuzu temize çıkaramayız. İster kamu tarafından olsun, isterse diğer insanlardan olsun, bir şeyler istemeyi, talep etmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş görmedi ve istisnai bir duruma bağladı. Bu istisnai durumda bu tarif edilen
3 insan grubu var. Bunların dışında kalanlar başkalarından isteyerek yahut kamudan isteyerek elde edecekleri kendileri açısından helal, doğru bir edinim olmaz. Eğer bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlatımını ciddiye alsak, bir defa İslam ümmetinde yaygın bulunan bu dilencilik, bu denli görüntü kirliliğine yol açmazdı. Özellikle bazı toplumlarda neredeyse toplumun bir kesimi hep dilenerek geçiniyormuş gibi bir durum ortaya çıkmazdı. Yahut bazı Müslüman coğrafyalarda dilencilik bir meslek görünümüne kavuşmazdı. İnsanlar başkalarından bir şey istemeye gidecekken iki kere düşünür. Acaba kendi başıma bunu halledebilir miyim? Biraz sabretsem, biraz sıksam belki toparlayabilirim diye isteme seçeneğini kolayca gündemlerine almazlardı. Çünkü bu durum sadece isteyen açısından bir sıkıntı değil, kendisinden talep edilen açısından da bir zorluk. O yüzden atalarımız isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü demişler. Kendimiz bunu göze alsak bile bir başkasını bu durumda bırakmamalıyız. Biz o esnada ne kadar zorlanıyorsak, karşımızdaki insan bunun iki katı zorlanıyor olabilir. En iyisi mi kendimiz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım, bir şeyler üretmeyi, girişimde bulunmayı, topluma ekonomik anlamda katkı sunmayı, hangi iş kolunda olursa olsun, helal olduktan sonra ben şunu yapmam, bunu yapmam, bu işte çalışmam diye kimi iş kollarını küçümsememeyi öğrenmek ve bizden sonraki neslede bu bilinci aktarmak durumundayız. En alt kademeden en üst kademeye kadar topluma katkı sunarak elde ettiği kazanç ile geçinen insanların tamamı eşdeğer oranda saygındır. Namazda Allah'ın huzurunda aynı safta dizilirken yük taşıyarak para kazanan bir kişi ile dev sanayi işletmeleri olan bir kişi huzurda yan yana el bağlar. Cenab-ı Hakk'ın önünde eğilirler. Azamet ve yücelik Allah'a mahsustur. Secdeye varıp yere serildiklerinde, bizler senin çaresiz kullarınız, bu dünyada verdiklerini bir süre sonra canımız dahil hepsini geri alacaksın. Malla, mülkle, kariyerle üstünlük olmaz. Hak katında üstünlük ve değer ancak ona duyulan saygı iledir. Yani takva iledir. Dolayısıyla insan şu işte çalışmayı, bu işte çalışmayı hor görmemeli. Yeter ki ihtiyaçlarını karşılayacak bir şeyler elde edebilsin. Atalarımız kâr eden ar etmez buyurmuşlar. Düzeltiyorum. Atalarımız kâr eden ar etmez demişler. Yeter ki ihtiyaçlarını sağla, yeter ki helal olsun. Hangi işi yaptığın hiç önemli değil. En üstteki işi yapan adam kadar saygınsın. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu bu iş bölümünde zincirin halkasını tamamlıyorsun. Okuduğumuz bu rivayeti şeytanın kendilerini aldattığı kimi insanlar ve özellikle gençler açısından başkasından istemenin nedenli bir zül olduğu bilincini öğretmesi ve bu anlamda ciddi bir farkındalık oluşturması bakımından ciddiye alıyorum. Özellikle ebeveynlerinin paralarını yiyerek geçinen, sürekli onlardan isteyerek hayatını sürdüren gençler. İstediğiniz kişi anne ve babanız dahi olsa, sizler kendiniz üretip kendi ürettiklerinizle, kendi kazandıklarınızla geçinmediğiniz sürece hoş bir durumda değilsiniz. Sevimli bir durumda değilsiniz. Bir an önce buradan çıkabilmeli, kendi elinin kazandığıyla, kendi ihtiyaçlarını sağlayan, sonra bu kazanımlarıyla aile kurmaya yönelen ve kurduğu ailesinin ihtiyacını sağlayabilen insanlar olabilmek,

0: gerçek anlamda bir izzettir, saygınlıktır. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplumdaki bütün fertleri buna davet ediyor. Hiçbir şey yapamasa bile dağdan varıp gidip odun toplayarak getirip bunu satmak suretiyle ihtiyacını sağlayan adamın durumunu yüceltiyor. Ama hiçbir şey yapmadan başkalarından isteyerek miskinlik edenleri Allah'ın Resulü en üst perdeden uyarmış oldu. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihine almış. Ravahu Muslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

0: ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut," dedi.
1: Şehr bin Havşev anlatıyor. Allah Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun?" dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema athneyte ala nefsik.
2: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Hattı Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmuş. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat, selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı. Sonra savaştı ve şehit düştü.

0: Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: siz Allah ve falan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al desin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından, şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, ahlakını güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir köşk verilmesine kefilim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise iyi şeyler söyleyerek, iyi sözler taşıyarak insanların arasında bulunmaya çalışan kimse yalancı sayılmaz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise en faziletli cihat, zalim yöneticisi karşısında doğru sözdür buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadisi şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar, kıyamet gününde azap görecekler ve onlara, yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceleyin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

Basralı sahabi Kabisa bin Muharik sıkıntıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kapısına gelmişti. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş ancak ödemede zorlanınca Allah Resulüne gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese şu uyarıyı yaptı. Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar.

ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir. Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için, karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan

0: başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.

Yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar Sırat'ın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer," dedi. "Anam babam feda olsun. Şimşek gibi geçer ne demektir?" dedim. "Bilmiyor musun? Göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir?" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz Sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar," diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları Sırat'tan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sırat'ın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, "Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir," demiştir.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler,

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim.

0: Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki Alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa, Buyu Enfasın Mutayyep Etti Nasut Ehlini, Doldu Alem Revh ile Reyhan Muhammed Mustafa, Zatını Meddah Olan Ol Hazreti Hak Olacak, Nice Bilsin Kadrini insan Muhammed Mustafa, Ümmet Üzere Ulu Nimettir Vücudun Nimeti, Cümle Halka Rahmeti Rahman Muhammed Mustafa, Nuri Miskini Unutma Rabbi İzzet Hak Güçün, Ey Nebiler Hizbine Sultan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

Peygamberler, insanlığın kutlu rehberleri. Peygamberler, Allah'tan aldıkları bildiriyi insanlara aynen tebliğ etmekle yükümlü oldukları için hiçbir şeyi gizlemezler. Nitekim Hazreti Ayşe'nin şu sözleri, Peygamberimizin tebliğ görevini Allah'ın emrine uygun olarak yerine getirdiğini göstermesi açısından önemlidir. Her kim sana peygamberin vahyinden herhangi bir şey gizlediğini söylerse onu doğrulama. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Allah'ın sana verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah'ın emirlerini tebliğde hiçbir engelleme peygamberi yıldırmamış ve onları elçilik görevlerini hakkıyla yerine getirmekten alıkoyamamıştır. Her bir peygamber üstlendiği görevi ve yüklendiği sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiş, aldığı kutsal emanete katiyen ihanet etmemiştir. Zira Allah elçilerinden bu konuda söz almıştır. Hani biz peygamberlerden sağlam bir söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Kur'an'da peygamberlerin insanların kendi cinslerinden birer beşer olduklarına özellikle vurgu yapılmıştır. Yine çeşitli hikmetlerle açıklanabileceği üzere onlar erkeklerden seçilmiştir. Çünkü peygamberlere itiraz eden inkarcılar çoğu defa inanmama gerekçesi olarak onların insan olmalarını ileri sürmüşler ve peygamber gönderilecekse eğer bunun melek olacağını iddia etmişlerdir. Bu iddialarına Kur'an'ın cevabı, de ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik olmuştur. Peygamberlerin beşer olmalarının neticesi, onların da diğer insanlar gibi yemek yemeleri, çarşıda dolaşmaları, aile hayatı kurup çoluk çocuğa karışmaları, hastalanmaları ve ölümlü varlıklar olmalarıdır. Ayrıca onlar da kendilerine gönderildikleri kişiler gibi hesaba çekilecek sorumlu kullardır. Yüce Rabbimiz, yeryüzünde mutlak adaleti gerçekleştirecek elçileri kullarına sahici birer model olarak sunmuştur. Çünkü peygamberler sadece dini tebliğ ile sorumlu değildir. Aynı zamanda onlar dinin uygulayıcısıdırlar. Allah'tan getirdikleri emirleri bizzat hayatlarında yaşamakla sorumludurlar. Bu nedenle peşinden gidilebilir ve takip edilebilir örnek gösterilen kimseler olmalıdırlar. İnsan kendi cinsi dışındaki bir varlığı hangi yönleriyle örnek alabilir ve nasıl takip edebilir ki? Bu açıdan da peygamberlerin insan olması sonsuz merhamet sahibi Allah Teala'nın kullarına büyük bir ikramıdır.

0: Peygamberler insan olmalarının bir gereği olarak çeşitli mesleklerle iştigal etmişlerdir. Mesela İdris aleyhisselam terziliği ile, Nuh aleyhisselam gemi yapımcılığı sırasındaki marangozluğuyla, Davud aleyhisselam zırh yapımcılığıyla zanaata emek vermişlerdir. Sevgili Peygamberimiz de tüccarlığın en güzel örneğidir. Nitekim ticaret ortaklarından Saib bin Abdullah, cahiliye döneminde Hazreti Peygamberle yaptıkları işbirliğinden bahsedip, onun ne kadar mükemmel bir ortak olduğunu Mekke'nin fethi günü anlatmıştır. Bu açıdan onlar esasen Allah'ın birliği ve ahiret inancına dayanan hakikat medeniyetinin kurucuları oldukları gibi, maddi açıdan da kültür ve medeniyetin temellerini atan, insanlığa bu anlamda da ciddi katkılar sunan seçilmiş kimseler olmuşlardır. Onlar görünür alemde insanın yozlaşmasına, toplumun çözülmesine ve çökmesine karşı mükemmel bir sosyal düzen oluşturan yüksek medeniyet kurucuları, görünmeyen alem olan ebedi ahiret yurdunun gerçek bilgilerini insanlığa verip onları kurtuluşa ulaştıran büyük rehberlerdir. Kur'an-ı Kerim bu kutlu elçilerden bir kısmının kıssalarını, mücadelelerini anlatmıştır. İnsanoğlunun karşılaşacağı önemli problemlere çözüm reçeteleri sunan ve her biri ibret vesikası olan peygamber kıssaları birer masal değil, hayatın ta kendisidir. Hatasında ısrar ederek ilahi rahmetten kovulan iblise karşılık yaptığı yanlışı kabul eden ve itiraf eden Hazreti Adem, denize uzak bir mekanda gemi inşa ettiği için karşılaştığı her türlü alayı ve istihzayı göğüsleyerek başkalarının değil, kendi işine bakmanın, kınayanın kınamasına aldırış etmemenin timsali Hazreti Nuh. Nemrut tarafından dağ gibi ateşe atıldığında Allah'ın ateşi tesirsiz hale getirdiği Allah dostu Hazreti İbrahim'in kıssası. Bütün bunlar peygamberlerin risalet görevlerinde karşılaştıkları zorlukları anlatmakta ve onların bu haklı mücadelelerindeki tavırlarını da insanlığa örnek olarak sunmaktadır. Hazreti İsmail, kurtuluşunun tam bir teslimiyette olmasının, Hazreti Yakup, kaybettiği oğlu için gözlerini feda edecek kadar ağlasa da asla ümidini yitirmemenin, Hazreti Yusuf, tek bir kişinin koca bir ülkeyi nasıl kurtarıp değiştirebileceğinin timsalidir. Büyüyünce diktatörlüğüne engel olacak diye yok etmek istediği Musa aleyhisselam sebebiyle doğan bütün çocukları vahşice katleden zalim ve gaddar Firavun, farkında olmadan onu kendi kucağında beslemişti. Bu, Rabbimizin kendi kudretini Hazreti Musa'nın hayatı vesilesiyle beşeriyete gösterdiği en çarpıcı misallerden biri değil de nedir? Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman, servet, güç ve iktidarı elinde bulundurup, bunların esiri olmadan hükümdar olmanın mümkün olduğunu göstermişlerdir. Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya, kutsal dava yani imanın izzetini koruma uğruna hayatlarını feda edip kurban olmayı göstermişlerdir. Dillere destan ve deyimlere konu olan Hazreti Eyyub'un sabrı, keza fakir zengin, yetim öksüz, genç yaşlı, idareci, aile reisi, her konumdaki ve kademedeki insanın hayatından mutlaka bir örnek bulduğu alemlerin efendisi Hazreti Peygamber'in risalet mücadelesi ve örnekliği de gün gibi aşikardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le başlayan Nebiler silsilesi, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le nihayete ermiştir. Bu hususu iki cihan peygamberi bir hadislerinde çok güzel bir benzetmeyle anlatmışlardır. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. Resulullah sözlerine şöyle devam etmiştir: İşte ben o tuğlayım ve peygamberlerin sonuncusuyum. Yeryüzü, peygamberlerin insanlığa getirdiği ilahi vahiy kadar tutarlı ve sürekli bir zincire şahit olmamıştır. Sonra gelen her peygamber bir öncekini tasdik ederek ilahi daveti insanlığa ulaştırmış ve hiçbir peygamber diğerini kesinlikle yalanlamamıştır. Nebiler insanlığı bir bütün halinde kucaklamışlar, onları ırk, dil, renk, kültür ve yaşadıkları coğrafyaya göre bölerek ayrımcılık yapmamışlardır. Onların öğretilerinde insanlar arasındaki üstünlüğün yegane ölçütü, kainatın yaratıcısına karşı saygının ve kulluk bilincinin doruk noktası olan takvadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki İstiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da "Ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü?" diye sorulur. "Vallahi görmedim ya Rabbi," diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da "Ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı?" diye sorulur. "Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım," der.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.''

0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar, ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşv-ü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz, güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak, ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız, bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaya kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, İnsanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslüman'ın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakla kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur" dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir," cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi: "Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır: "Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur." Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
3: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin Peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet," diye dua et.

0: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
1: Helal haram konusunda Allah Resulü şu açıklamaları yapmaktadır. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını, namus ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu tıpkı bir koruduğun etrafında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer. Sürüsü her an oraya girebilir. Bilin ki her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğuysa onun haramlarıdır. Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün beden sağlam olur. Ama bozuk olursa bütün beden bozulur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.
0: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa, sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan

0: çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

Yıllık ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

Yüzümü tutmuşum ya Rab, bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmina binam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymaz.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cerir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir," buyurdu.
4: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı."

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu: "Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez." Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden "bu hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "bu hurma ağacıdır" buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e "babacığım, aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer "peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi. Abdullah da "senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek, çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu,

serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı, öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde ya Resulallah niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?''

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım kıymetli kardeşlerim. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La yuldagul mu'min min juhrin vahidin marrateyn. Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nakleder. Mü'min bir delikten iki kez ısırılmaz. Değerli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte müthiş bir tespit ve teşbih bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müminin iki kez aynı hususta aldanmayacağını, aldatılmayacağını, fitne ve fesat karşısında dikkatli olması gerektiğini bir teşbihle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatmaktadır. Bir mümin bir yılan deliğinden iki kez ısırılmaz. Burada la yuldag kelimesi var. Burası kıymetli kardeşlerim Arapçada ledaga, lesa'a kelimeleriyle aşağı yukarı aynı anlamdadır. Zehirli hayvanların ısırması, sokması ile yaralanmak ve zehirlenmek anlamlarını taşımaktadır. Isırmak anlamları taşımaktadır. Ledega daha çok yılanlar için kullanılır. Lesa da akrepler için kullanılır ama ortak bir anlam vardır. Zehirli hayvanlar tarafından ısırılmak veya sokulmak anlamlarını içermektedir. Cuhur kelimesi ise kıymetli kardeşlerim yılan, çıyan, akrep ve benzeri hayvanların, zehirli hayvanların yuvası, kovuğu anlamına gelmektedir. Yani yılan oradan çıkacak ve siz de oradan çıktığını bile bile oradan bir kez daha sokulacaksınız. Bir mümin için, uyanık bir mümin için böyle bir şey mümkün değildir diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu huzu hizrakum der. Ey iman edenler, düşmanlarınıza karşı her türlü hazırlıkta, her türlü tedbirde bulunun, tedbirinizi alınız buyurmuştur. Bizler düşmanlarımız karşısında daha uyanık, daha dikkatli, daha hazırlıklı, düşman saldırılarına ve terörüne karşı daha pür dikkat davranmak durumundayız. Fitne yeryüzünü kapladı, fesat yeryüzünü kapladı, terör alabildiğine. Savaşlar dünyadan bir türlü etkisini azaltmıyor. Ayet-i kerimede el fitnetu eşeddu minel katil buyurmuştur. Fitne adam öldürmekten beter. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim biz fitne yeryüzünden temizlenene kadar mücadele etmekle mükellefiz. Yüce Rabbimiz ve katiluhum hatta la tekune fitne. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edin, savaşın demiştir. Yine Yüce Rabbimiz ve e'iddu lehum mestata'tum min kuvve. Siz güç yetirebildiğiniz kadar güç ve kuvveti hazırlayınız demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ele vehiye arrami. Buradaki kuvvetten hazırlanacak, savaş için hazırlanacak kuvvetten maksat arrami yani atıcılık demiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde ok atıcılığıyla savaşta bir üstünlük kazanılırdı. Ama günümüzde Efendimiz o kadar müthiş bir tespit yapmış ki kıymetli kardeşlerim. Evet o günün şartlarında arrami atmak, bir şeyi atmak. Ne atmak? Ok atmak. Ama günümüzde füzeler atmak, roketler atmak, daha atmakla alakalı birçok kelimeyi, bombalar atmak kullanabiliriz. Bizler
ülkemizi, vatanımızı, canımızı, namusumuzu, izzet ve şerefimizi koruyabilmek için ki hepimizin bildiği güzel bir söz var. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman karşısında her an tetikte olmalı ve tedbirlerimizi almalı. Savaş araç ve gereçlerimizi zamanında ve tam yerinde kurabilmeli. Savaşa her an hazır olmalıyız. Hile ve tuzaklarına karşı düşmanların her an uyanık olmak gerekiyor.

diliyle eziyet ediyor. Yani kalemiyle, diliyle dini mübini İslam'a saldıran birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabını sürekli üzüyor. Bedir Savaşı'nda tabii esir alınıyor Müslümanlar tarafından. Esirler arasında fidye verilmeden azat edilmeyi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talep ediyor. Beni hür ve serbest bırak diyor. Ben fakir birisiyim diyor. İhtiyaç sahibi biriyim. Benim çocuklarım var, kızlarım var. Ne olur diyor, kızlarım ve fakirliğim hakkı için beni serbest bırak. Ben de kurtulayım, Mekke'ye döneyim. Sana da söz vereyim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir daha size, senin Rabbine, dinine kötü söz söylemeyeceğim diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söz veriyor. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun bu sözü üzerine onu serbest bırakıyor. Tabii Mekke'ye dönüyorlar. Mekke'de kıymetli kardeşlerim Uhud Savaşı için bir hazırlık var. Halkı, Mekkelileri Medineli Müslümanlara karşı kin, düşmanlık ve husumet için tekrar şiirler yazarak insanları galeyana getirmeye başlıyor. Ve sürekli savaşa insanları teşvik ediyor. Neticede Uhud Savaşı'na geliyorlar. Uhud Savaşı'nda hepinizin bildiği gibi önce Müslümanların bir galibiyeti söz konusu ve Okçular Tepesi'nden inenler savaşın ikinci raunduna fırsat vermiş oluyorlar. Ve işte orada gerçekten birçok sahabi başta Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere orada şehit oluyorlar. Ve müşrikler artık durumu adeta eşitliğe getirdiklerini düşünerek ve bir kısım Müslümanların da ki münafıklardan 700 civarında Medine'ye geri dönen olmuştu. Onlar şöyle zannettiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Medine'ye bir kısım ashabını savunmak üzere gönderdi diye bir algı oluşturuyor. Münafıkların çekilmesi böyle bir algı oluşturuyor müşrikler tarafından. Ve onlar da Medine'ye saldırmadan Mekke'ye doğru hareket ediyorlar. Hacca giden, Mekke ve Medine'ye giden, umreye giden kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Medine'nin hemen çıkışında Zülhuleyfe vardır. Zülhuleyfe'de orada ihrama girilir ve Mekke'ye doğru hareket edilir. Yaklaşık 450 kilometre. Fakat Zülhuleyfe'yi geçer geçmez hemen sağ tarafta otobüslerden giderken inşallah Allah size haç ve umre nasip ettiğinde giderken mutlaka o bölgeye bakın. Kızıl topraklı bir bölge vardır. Oraya Hamraul Esed derler. İşte müşrikler yaklaşık 15 kilometredir orası Uhud'a. Yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafeye geldikleri zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı onları takip ederler ve orada yakalarlar. Ve berabere biten Uhud Savaşı'nı orada Müslümanların lehine, Medineli Müslümanların lehine dönüştürürler. Peygamber Efendimiz ve ashabı. İşte o Hamraul Esed Savaşı gazvesi olarak bilinir. Orada bu kişi Ebu İzze el-Cumahi, şair olan bu kişi esir düşer. Ve tekrar yalvarmaya yakarmaya başlar. Çoluğum var, çocuğum var, kızlarım var. Ben fakirim. Ne olur ey Muhammed beni serbest bırak. Söz bir daha aleyhte konuşmayacağım. Senin aleyhinde, Allah'ın, Rabbin aleyhinde ve İslam aleyhinde konuşmayacağım. Şiir söylemeyeceğim. Beni serbest bırak dediğinde işte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu meşhur hadisi orada söylüyor. La yuldağul mu'min min cohrin vahidin marrateyn. Bir mümin bir delikten, bir yılan kovuğundan ikinci kez ısırılmaz. Yani bir kez belki aldatılabilir. Çünkü biz rahmet yüklü insanlarız, merhamet yüklü insanlarız, affedici kişileriz. Müminlerin özelliklerinde bu vardır. Şu halde kıymetli kardeşlerim, bizim bu rahmet yönümüzü, affedici yönümüzü, yumuşaklık yönümüzü bilenler
Bundan istifade

0: etmeye çalışacaklardır. İşte orada biz devreye gireceğiz ve asla ve asla hilim, rifkat ve rahmet peygamberi bile, bakınız, bir mümin ısırıldığı yerden ikinci kez ısırılmaz diyerek, hatta bir keresinde ene nebiyyur rahme ve ene nebiyyul melhame, ben evet bir rahmet peygamberiyim ama aynı zamanda bir savaş peygamberiyim diyor. Kıymetli kardeşlerim, Mevlana'nın aslında bu konuda verdiği çok güzel bir örnek var. Hazreti Mevlana der ki, bir dişçi düşünün, dişlerin arasında herhangi biri çürüdüğü zaman ağrıma yapar, sancı yapar, sabahlara kadar sizi uyutmaz. İşte diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları, Müslümanların savaşları bir dişçinin çürük dişi çıkartması gibidir diyor. O çürük dişi oradan çıkartacak. Başka yolun yok. Aksi halde sabahlara kadar o sızıyı, o sancıyı çeker o toplum. Bir doktorun kangren olmuş bir vücudun azasını oradan almasına benzer diyor. Başka çaresi yoktur. Almazsa o kangren tüm vücuda yayılacak ve o vücudu tamamen ölme sevk edecektir. Onun için doktor o teşhisi koyduktan sonra vücudun o organını almak durumundadır. Bir bahçıvan düşünün der Mevlana, ayrık otlarını, zararlı otları temizlemedikçe bahçende ne güller yetiştirebilir, derleyebilirsin, ne patates, soğan yetiştirebilirsin. Bahçende güzel bitkiler, meyve ve sebze veren bitkileri yetiştirebilmek için zararlı olanları bir şekilde bahçıvan temizleyecek. Onun için kısas ve savaş bunun için var. Yüce Rabbimiz kısasta hayat vardır diyor. Yine Yüce Rabbimiz kutibe aleykumul qital ve huve kurhun lekum. Her ne kadar siz hoş karşılamasanız da, size hoş gelmese de savaş size farz kılındı diyor. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Siz bir şeyi hoş görmeseniz de bakarsınız sizin için hayır olabilir. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Sevdiğiniz şeylerin de sizin hayrınıza değil de şerrinize, kötülüğünüze olabilir. Biz bunu bilemeyiz. Allah Teala öyle diyor. Vallahu ya'lem ve entum la ta'lemun. Allah bilir. Siz sonucunun nasıl olduğunu bilemezsiniz. Onun içindir ki savaş gerektiğinde zalimlere, fitnecilere, hainlere karşı gereklidir, elzemdir. Bizler işte vatanımızı savunabilmek için fitneye, teröre karşı mücadele ediyoruz. Teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Allah-u Teala hainleri sevmez ki. Hainlik sevilen hasletlerden değil ki değerli kardeşlerim. İnna Allah la yuhibbul hainin. Allah-u Teala hainleri sevmez. Vatana ihanet edenleri sevmez. Hidayet sancağını taşıyan kişiler zafiyete düşmeden, bakınız, zafiyete düşmeden affetmesini bilecekler. Şiddete başvurmadan rahmetle karşısındakine yaklaşacaklar. Evet, kötülüğe kötülük normaldir. Yani kötü davranan bir insana karşılığında misliyle cevap verirsiniz. Ama müminin vazifesi kötülüklere karşı iyiliklerle, ihsanla, iyi davranmakla karşısındaki insanın o kötülüğünü izale edebilir. Ama bu demek değildir ki gördüğün kötülüğü ikinci kez göreceksen ikincisine karşı mutlaka teyakkuzda olman gerekir. Değerli kardeşlerim, iyilik tohumlarınızı lütfen verimli topraklara serpiniz. Verimli topraklara serptikten sonra rahmet damlalarınızı yeşerecek topraklara yöneltiniz. Oralara rahmetleri yağdırınız. Kaygan zeminlere, sert kayalara ve yamaçlara boşuna rahmet damlacıklarınızı akıtmayınız. Kayar, kaybolur, sel olur, gider. Tuzak kuranlara, hile, desise ve plan kurculara karşı teyakkuzda olunuz. Ve mekeru ve mekerallah ve allahu hayrul makirin buyuruyor Yüce Rabbimiz. Evet, onlar her ne kadar tuzak kursalar da Allah onların tuzaklarını boşa çıkarır. Çünkü Allah-u Teala tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde öldürmek isteyenler, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretine mani olamadılar. Allah-u Teala sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir'i ve beraberindekileri korudu, muhafaza etti. Onlar gerekli tedbirlerini aldılar. Teyakkuzda oldular, uyanık oldular ve ilmi siyasetle önce Medine istikametine değil, kuzeye değil, Medine istikametine değil, önce güney tarafa giderek onları yanılttılar. Daha sonra sahil, yani batı bölgesine doğru ilerlediler ve Medine'ye o şekilde gittiler. Bu tedbirleri aldıktan sonra düşmanlar yakalasa da, Suraka gibi düşmanları yakalasa da, Allah-u Teala onların bu art niyetli saldırışlarını hayra tebdil etti ve Suraka Müslüman oldu. Onun içindir ki sevgili kardeşlerim, vatanımızı muhafaza etmek için, korumak için canla, başla gayret eden tüm mücahitlere Rabbimiz yardımcı olsun. Onlara yardım etsin. Bir gaziyi, bir savaşanı, bir askeri donatan, onun destekçisi olan kişilere Allah-u Teala da destek olacaktır, yardımcı olacaktır. Cennette onları donatacaktır. Biz askerimize sahip çıkalım. Gözyaşı döken insanların gözünü Allah-u Teala yakmaz. İkincisi de sınır boylarında nöbet tutan askerlerimizin gözlerini Allah yakmaz. Allah askerlerimize ferasetle, cesaretle, şecaatle, güç, kuvvet lütfeylesin. Yüce Rabbim onlara ahirette güzel cennetler ve yurtlar nasip eylesin. Şehit olanların ailelerine Yüce Rabbim sabır ve ecir ihsan eylesin. Şehitlerin şefaatini bizlere nasip eylesin. Gazi olan kardeşlerimize sıhhat, afiyetler lütfeylesin. Ve onlar bu dünya hayatında kazanacaklarını fazlasıyla kazandılar. Sıra bizde. Kimisi şehit olarak gitti, kimisi bekliyor diyor ayet-i kerimede. Biz o bekleyenlerdeniz ve her birimiz şehitliği istiyoruz. Din-i mübini İslam için, dinimiz için, vatanımız için, canımız, namusumuz, şerefimiz, haysiyetimiz, onurumuz için ve ezanlarımız dinmesin, bayrağımız inmesin mücadelesini yapıyoruz. Bu duygularla şehit olmaya her an hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Şehitliği gönülden arzu ederek hayatı boyunca yaşayan insanlar yataklarındayken ölmüş olsalar, onlar şehitlik sevabını alarak Allah'ın huzuruna gidecekler. Mevla bizleri kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, salihler ve şehitlerle birlikte eylesin. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, sıhhat ve afiyetiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa

sizi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre, Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim," demiştir.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.''

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı 3'e böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine 2'ye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Yahya Hureyn bin Fatih'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu malla neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir. Darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik demişlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
3: Enes bin Malik'in anlattığına göre, dayısı Haram bin Milhan, Bir-i Maune savaşında yaralandığı zaman, bedeninden akan kanı eliyle yüzüne ve başına sürmüş ve Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kazandım demişti. Ashabına çok düşkün ve onlara karşı oldukça vefakar olan Allah Resulü, şehadete koşan bu şehidin yakınlarına apayrı bir ilgi göstermiştir. Hazreti Peygamber kendi eşleri dışında, Medine'de kendisine hizmet eden Enes'in annesi Ümmü Süleym'den başka bir hanımın evine tek başına girmezdi. Zira Ümmü Süleym, Peygamber Efendimizin süt teyzesi oluyordu. Allah Resulüne onu ziyaretinin sebebi sorulunca, "Ben ona karşı şefkat besliyorum. Çünkü kardeşi Haram bin Milhan, Bitr-i Maune'de benim askerlerimle birlikteyken öldü," buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
2: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
1: Ama abla...
2: Ben onları himayeme aldım.
1: Bunu nasıl yaparsın?
2: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemdi. Resulullah size eman verdi.
3: Bana da mı?
2: İkinize de.
3: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemiştin.
2: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
3: Oğlanı biten aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
2: Evet.
3: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
4: Hiçbir şeyi söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
3: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
4: Başka ne olabilir ki? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir.
5: Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
6: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyor. Haydi gidiniz, artık serbestsiniz. Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.
0: 141. Bölüm.
6: Peygamberimizin kendisine türlü eziyetler eden Mekkelileri affederek onlardan intikam alma yoluna gitmemesi Kureyş halkından pek çok insanı derinden etkilemiş ve onun engin bir merhamete sahip olduğunu görerek peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Peygamberimiz kendisine bağlılık yemini edenlerin sözlerini aldıktan sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak şöyle konuşmaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın dokunulmaz kıldığı haremdir. Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Mekke hareminde kan dökmek benden önce kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine geçerek oturdu. Elinde Kabe'nin anahtarlarını tutuyordu. Kabe'nin anahtarları bugüne kadar Osman bin Talha'nın ailesindeydi. Bugün herkes bu şerefin kime verileceğini merak ediyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas söz aldı.
7: Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar hacılara su ikram etme vazifesi bizimdi. Kabe'nin anahtarını da bize ver, iki şeref de bize ait olsun.
6: Peygamberimiz hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere kendi servetinden harcayıp hayra ermesini istediğini söyleyerek amcasına sikaye vazifesini verdi. Ardından Osman nerede diye sordu. Ayağa kalkan Osman bin Talha'nın aklına geçmişte yaşananlar geliyordu. Hicretten evvel pazartesi, perşembe günleri açılan Kabe'ye kimin gireceğine anahtarın sahibi karar veriyordu. Peygamberimiz Kabe'ye girmek istemişti ve Kabe'nin anahtarları yine Osman bin Talha'daydı.
8: Dur bakalım. Nereye?
9: Osman,
8: Allah'ın Resulünü Allah'ın evine girmekten men edecek değilsin herhalde.
4: O bizim karar vereceğimiz bir şeye bu Bekir.
8: Siz sadece Kabe'nin anahtarlarını elinizde bulunduruyorsunuz. Kabe'ye ve onun misafirlerine hürmet göstermeniz gerekir. Keyfi davranamazsınız.
4: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
8: Ne cesaretle.
4: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
8: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir. Allah'ın elçisine böyle davranamazsın.
6: Peygamberimiz Osman bin Talha'nın bu kaba davranışını sükunetle karşılayıp şöyle dedi. Osman, bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersem vereceğim bir mevkide göreceksin.
4: Öyle bir şey olursa artık Kureyş'in esamesi okunmayacak, hiçbir kıymeti kalmayacak demektir.
6: Peygamberimiz, hayır, asıl o zaman Kureyş ihya olacak ve kıymetlenecektir diye yanıtladı Osman'ı. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını da kaldırmıştı. Hazreti Peygamber vazifelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere Kabe'nin anahtarını Osman'dan almıştı. Amcası Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ayeti nazil oldu. Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
4: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
6: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman'a

0: Bu kişi Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi.
1: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Ebubekir.
1: Ya Resulallah, bu babam Ebu Kuhafe Müslüman olmak için huzuruna geldi.
0: Peygamberimiz sevgili dostunun babasını o halde görünce engin merhametiyle şöyle dedi: İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gelirdik.
1: Senin onun ayağına gitmen uygun olmazdı ya Resulallah. Onun senin ayağına gelmesi lazımdı.
0: Peygamberimiz Ebu Kuhafe'nin sırtını sıvazlayarak onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir babasının şirk batağından kurtulmasına çocuklar gibi sevinmişti. Onun mutluluğu dostlarını da mutlu etmişti. Sonra yıllar önce peygamberimizin ticaret ortaklığı yaptığı Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahzumi geldi. Orada bulunanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başladılar.
3: Ya Resulallah, bu adam yıllardır ticaretle meşguldür. Bir kişi bile onun aleyhinde şahitlik edemez. Dürüst ve güvenilirdir.
4: Müslüman olmadığı halde İslam ahlakıyla donanmış biridir.
0: Övgüler çoğalınca Allah Resulü, ben onu sizden daha iyi tanırım dedi. Etrafındakiler o zaman Es-Saib'in peygamberimizle önceden tanıştığını anladılar. Bunun üzerine Es-Saib sözü aldı.
5: Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi.
0: İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hind'i, düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti.
6: Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin?
7: Başımıza gelenler yüzünden.
6: Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir.
7: Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Ebu Süfyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?
6: Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint.
7: Haklısın. Hı?
6: Haklı olduğumu mu söyledin?
7: Evet.
6: Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni.
7: Seninle uğraşacak durumda değilim.
6: Evet, belli. Neler düşündüğünü anlat bana.
7: Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun, tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik. Onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Süfyan. Benim ona karşı hissettiğim düşmanlığı onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir?
6: O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor.
7: Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık.
6: Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun?
7: Başka seçeneğin mi var?
6: Bak, bu zorla vereceğin bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan, Resulullah seni zorlamaz.
7: Böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygamberi olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum.
6: Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna?
7: Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar. Sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar.

0: Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayrı olmayan, taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. Sizinle ne kadar gurur duymuştum. Oysa bize ne bir faydanız, ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer.
1: Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Doğru yolu bulduk. Ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz?
1: Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti.
0: Beni de affeder mi dersin?
1: Hamza'ya olan düşkünlüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan. Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar.
0: Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrime'nin karısıyla beraberdik. O da kocası için af dileyecekti. Biliyorsun İkrime Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek.
1: Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse Allah Resulü onu da affedecektir.
0: Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm, demiştir. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.

Uzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde, "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım," derdi.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Ey Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk da yoktur. Ashab, fel yani hayra yormaysa hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fel nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi.

0: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.
1: Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı, sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Efendime söyleyeyim. Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nifak ve Münafıklar, Dahili Düşmanlar.
3: İkinci Bölüm.
2: Münafıkların ashab arasında fitne çıkarma teşebbüslerinin yoğun olduğu hadiselerden biri de Müreysi gazvesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Ensar'la Muhacirun'u kardeş ilan ederek kabilevi ortaklık yerine akidevi birliği temin etmiş, hangi kabileye mensup olursa olsun bütün Müslümanları din kardeşliği esasında bir araya getirmişti. Onun teşkil ettiği bu güçlü topluluk hiçbir zaman dağılmamış, bunun neticesi olarak Müslümanlar düşmanlarına karşı daima üstün gelmişlerdir. Ancak geçmişten gelen kabilecilik duygu ve davranışlarının zaman zaman gün yüzüne çıkmasına da engel olunamamıştır. Ortaya çıkan bu tür problemleri daha da derinleştirmeye çalışanlarsa Abdullah bin Übey liderliğindeki münafıklar olmuştur. Nitekim Müreysi seferi sırasında biri Ensar, diğeri de Muhacirler adına su temin etmekle görevli olan iki şahıs arasında önce kimin su alacağı tartışması sebebiyle taraflar bir anda çatışma ortamına girmişlerdir. Hadiseden haberdar olan Hazreti Peygamber derhal olay yerine gelerek bu yapılanların cahiliye davası peşinde olmak manasına geldiğini belirtmiştir. Benzeri davranışların kişiyi cehenneme götüreceğini bildirerek olaya iştirak edenleri uyarmış ve tarafları yatıştırmaya çalışmıştır. Ancak meydana gelen bu olay Müslümanlarla birlikte gazveye iştirak eden münafıklar arasında istismar edilmiş, onlar ashab arasındaki basit tartışmayı büyütmeye çalışmışlardır. Nitekim Abdullah bin Übey, hemşehrilerine Mekke'den gelenleri kabul etmekle onların emrine girdiklerini, adeta başlarına bela aldıklarını söylemiş, ardından da Medinelileri şehre döner dönmez muhacirleri yurtlarından çıkarmaya çağırmıştır. Bu konuda Münafikun Suresi 8. ayet şöyledir. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Medine'de münafıkların bozgunculuklarını en üst düzeye çıkardıkları ve Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı düşmanlıklarını en açık biçimde gösterdikleri diğer önemli hadise Tebük seferidir. Bu olayın başlangıcından nihayetine kadar onlar bozgunculuk faaliyeti içinde olmuşlardır. Öyle ki daha seferin hazırlık safhasında Abdullah bin Übey başta olmak üzere yaklaşık 80 kişiden fazla münafık grubu geçersiz mazeretler ileri sürerek Müslümanlara katılmamışlardır. Bu konu Tevbe suresi 48. ayette şöyle anlatılır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendilerine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de, onları geri bıraktı ve onlara, "Oturun, oturan acizlerle beraber" denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Sefere iştirak etmeyen münafıklar bir taraftan da Rumların diğer düşmanlara benzemediğini söylemek suretiyle orduya iştirak eden ashabı psikolojik olarak zaafa uğratmaya ve onları faaliyete iştirakten men etmeye çalışmışlardır. Münafıklar bir taraftan müminleri savaşa gitmekten vazgeçirmeye çalışırken, diğer taraftan da orduya maddi yardımda bulunanları engellemeye çalışmışlardı. Fakirliği sebebiyle çok az yardım yapabilen Ebu Akil gibi Müslümanlarla da Allah'ın bu kadarcık yardıma ihtiyacı mı var diyerek alay etmişlerdir. Fakat Kur'an-ı Kerim, münafıkların bu faaliyetlerine anında cevap vermek suretiyle Müslümanların kararlarında sabit kalmalarını temin etmiş, onların maneviyatlarını canlı tutmuştur. Tebük seferine katılmayıp geri kalan münafıklar, Resulullah'a muhalefet ederek oturup kalmalarıyla sevindiler. Allah yolunda malları ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Fakat gidecekleri yeri bir bilseler. Tevbe Suresi 81. Ayet. Müslümanlar arasında sefere iştirak eden münafıklarsa, yol boyunca sürekli olarak endişeye sevk edici düşünceler yaymak suretiyle, savaşçıların morallerini bozmaya çalışmışlardır. Ayrıca onlar, Hazreti Peygamber'i bu sefere çıkarak maceracılıkla suçlamışlar ve gıyabında onunla alay etmeye kalkışmışlar, söyledikleri ve yaptıkları Allah Resulüne ulaştırıldığı zaman da faaliyetlerini inkara çalışmışlardır. Ancak Tevbe Suresi 64 ila 66. ayetler onları sürekli olarak mahcup etmiştir. Münafıklar küfrü yüzlerine vuracak bir surenin üzerlerine indirilmesinden hem çekinirler hem de alay ederler. De ki eğlenin bakalım, Allah sizin o korktuğunuz şeyleri meydana çıkaracaktır. Ey Resulüm! Kendilerine niçin böyle dediniz diye sorarsan, biz ancak şakalaşıyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, O'nun ayetleri ve O'nun peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Siz iman ettiğinizi söyledikten sonra içinizdeki küfrü açığa çıkardınız. İçinizden bir kısmını bağışlasak bile, diğer bir kısmını suçlarında ısrar ettikleri için azaba uğratacağız. Tebük seferi esnasında münafıkların bozguncu davranışlarından biri de onların Allah Resulü'nün emir ve tavsiyelerine itaat etmemeleri, hatta zaman zaman kendilerine emredilenlerin tersini yapmaları olmuştur. Bu sebeple onlar gerek gidiş gerekse dönüş yolunda Müslümanları zor durumlarla karşı karşıya bırakmışlardır. Tebük mevkiinden dönüşleri esnasında sebep oldukları sıkıntıları daha da artırmışlar, nihayet işi Allah Resulüne suikast düzenlemeye kadar vardırmışlardır. Hazreti Peygamber bu hadiseden vahiy ile haberdar edilmiş, böylece münafıkların planı engellenmiştir. Münafıkların suikast girişimlerinin duyulması üzerine bazı ashab ileri gelenleri olaya adı karışanların öldürülmesini teklif etmişlerdi. Ancak Efendimiz, ben insanların müşriklerle arasındaki savaş sona erince Muhammed ashabını öldürmeye el attı demelerinden hoşlanmam sözleriyle bu tür istekleri kabul etmemiştir. Münafıklar, Tebük seferi öncesinde yağmurlu havalarda uzak yerlerde oturan Müslümanların Mescid-i Nebi'ye ulaşamadıkları gerekçesi

kalplerini kuvvetlendirmek, zarar yapmak için ve daha önce Allah'a ve Resulüne karşı harbeden kimseye yatak hazırlayıp beklemek için bir mescit edindiler. İyilikten başka bir şey murad etmedik diye de yemin edecekler. Fakat Allah şahit ki bunlar gerçekten yalancıdır. Ey Resulüm, orada ebediyen namaz kılma. İlk günden beri temelleri takva üzerine kurulan mescitte namaza durman daha layıktır. Orada günahlardan ve pisliklerden temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever. Tevbe suresi 107-108. ayetlerde söz konusu mescidin Müslümanlar aleyhine faaliyet merkezi olarak tasarlandığı ifade edilip, Hazreti Peygamber'e buraya girmemesi emredildi. Bunun üzerine ashabtan bazılarını görevlendirerek, Kur'an'da Dırar Mescidi olarak zikredilen bu binayı yıktırdı. Hazreti Peygamber, Tebük seferinin başlangıç ve sonundaki olaylarda sorumluluğu bulunan Abdullah bin Übey'e karşı bu hadiseden sonra da herhangi bir yaptırım uygulamamış, ashabın onu cezalandırması taleplerini geri çevirmiştir. Resulullah onu en ufak bir şekilde cezalandırma yoluna gitmediği gibi, ashabından da ona karşı iyi davranılmasını istemiş, kendisi de ölünceye kadar İbni Übey ile alakasını kesmemiş, hatta onunla konuşmayı ve ilgilenmeyi sürdürmüştür. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Hazreti Peygamber'in takip ettiği ince siyasetle, Medine'deki münafıkların Müslüman topluma ve tebliğin yayılmasına karşı hareketleri etkisiz hale getirilebilmiştir.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi."

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste."

Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in yüzük ve mühründen bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz'in hayatında kullandığı eşyalar, onun şahsiyetini, ölçüsünü ve hayata bakışını anlamamız açısından büyük önem taşır. Bu eşyalar arasında yüzük ve mühür, hem günlük hayatına hem de peygamberlik ve liderlik görevine dair önemli ipuçları sunar. Fahri Kainat Efendimizin Medine'ye yerleşmesinin 6. yılında Hicaz bölgesinin neredeyse tüm kabileleri İslam devlet sancağı altında toplanmıştı. Sıra devletler arası münasebetlere gelmişti. O devirde Hicaz bölgesini çevreleyen bir hayli devlet bulunuyordu. Yemen'de, Umman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da, Habeşistan'da irili ufaklı birçok devlet vardı. Yeni kurulan İslam devletinin diğer devletlerce tanınması ve benimsenmesi için hicretin 6. senesi bütün bu komşu devletlere mektup gönderme durumu hasıl oldu. O dönemde devlet başkanları mühürsüz mektupları kabul etmedikleri için Peygamberimiz de bu uygulamaya uygun şekilde bir mühür yüzük yaptırmıştır. Hazreti Peygamber'in mührü aynı zamanda yüzük biçimindedir. Yani mühür ayrı bir araç değil, parmağa takılan bir yüzük olarak kullanılmıştır. Hazreti Peygamber bu mühürle dönemin büyük hükümdarlarına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Böylece mühür sadece bir idari araç değil, aynı zamanda tebliğ görevinin bir parçası haline gelmiştir. İslam'ın mesajı, bu küçük ama anlamı büyük yüzük aracılığıyla farklı coğrafyalara ulaşmıştır. Yüzük son derece sade ve gösterişten uzaktır. Kıymetli ve pahalı taşlarla süslü değildir. Genellikle gümüşten yapıldığı belirtilir. Bu tercih, Hazreti Peygamber'in hayatının her alanında görülen sadelik anlayışıyla birebir örtüşür. O, hiçbir zaman süslenmeyi veya ihtişamı öncelememiş, ihtiyaç kadarını yeterli görmüştür. Mühür yüzüğünün kaşı da dikkat çekicidir. Yüzüğün kaşında 3 satır halinde Muhammed Resulullah ifadesi yer alır. Bu ifade sadece bir isim veya unvan değil, İslam'ın temel inancını yansıtan güçlü bir mesajdır. Mühürde yer alan bu söz, gönderilen mektuplarda Efendimizin Allah'ın elçisi olarak yaptığı davetin resmi ve açık bir ifadesi olmuştur. Peygamber Efendimiz mühür yüzüğü genellikle parmağında taşımış. Ancak yüzüğün kullanımı ile ilgili muhtelif rivayetler mevcuttur. Genel olarak sağ elinde taşıdığı rivayetleri ağır basmakla birlikte zaman zaman sol eline taktığı da gelen rivayetler arasındadır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bu mühür yüzük sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından da kullanılmıştır. Bu durum, mührün sadece bir eşya değil aynı zamanda peygamberi bir hatıra ve devlet geleneğinin devamı niteliğinde olduğunu gösterir. Ancak Hazreti Osman döneminde bu mühür yüzük bir talihsizlik sonucu kaybolmuştur. Rivayetlere göre yüzük bir kuyuya düşmüş ve tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu kayıp sahabe arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştur. Çünkü bu yüzük Peygamber Efendimiz'den kalan önemli bir hatıradır. Hazreti Peygamber'in yüzüğü ve mührü sadeliği, ölçüyü, sorumluluğu ve temsil bilincini bir arada yansıtır. Küçük bir yüzükte büyük bir peygamberin ahlakı, liderliği ve tebliğ anlayışı saklıdır. Bu yönüyle mühür yüzük bize sadece bir tarih bilgisi değil aynı zamanda derin bir hayat dersi sunmaktadır. Bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Semüre bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.''

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. "Götür Müslümana selam" diyordu. "Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam" diyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

Mahçil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.
1: Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerini vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz dedim. Resulullah bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın buyurdu.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: En ehle Kubâ iqtetelû hattâ terâmû bilhicâre. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
0: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa, kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber, tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, bugünkü programımızda da Hulefâ-i Raşidini, yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifeleri konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki programımızda Hazreti Peygamber'in vefatının ardından Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi hakkında bilgiler sunmuştuk sizlere. 632-634 yılları arasında 2 yıl süreyle halifelik yapan Hazreti Ebubekir, Ağustos 634 tarihinde namaza çıkamayacak derecede rahatsızlanıp ölümünün yaklaştığını anlayınca imamlık görevini Hazreti Ömer'e bırakarak yerine onu halef tayin etmeye karar verdi. Bu düşüncesini Abdurrahman bin Avf, Osman bin Affan, Said bin Zeyd ve Üseyd bin Hudayr gibi ileri gelen sahabilerle tartıştı. Bu hususta Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırıp mühürledi. Sonra da yanına Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'ı alarak Mescid-i Nebevi'de halka hitap etti. Hazreti Ebubekir Mescid-i Nebevi'de kendisini dinleyenlere, "Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah'a and olsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve sonuçta Ömer bin Haddab'ı uygun buldum. Onu dinleyin ve ona uyun," dedi. Orada bulunanların hepsi "Duyduk ve itaat ettik," dediler. Hazreti Ömer, hiçbir ihtilafın vuku bulmadığı bu şekildeki halife tayini usulüyle halife olarak seçilmiş, 634-644 yılları arasındaki dönemde 10 yıldan fazla görev yaptıktan sonra Ebu Lülü Firuz en-Nihavendi tarafından Mescid-i Nebevi'de hançerle ağır bir şekilde yaralanmıştı. Hazreti Ömer'in durumu oldukça ağırdı. Vefat etmesi halinde halife olarak yerine kimin geçeceği hususunda değişik bir usulün takip edilmesine karar verdi. Kaynaklarda Hazreti Ömer'in sağ olsalardı Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı veya Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'i halef tayin edeceğini söylediği, ayrıca oğlu Abdullah'ı isteyenlere bir evden bir kurban yeter karşılığını verdiği, aslında yerine Abdurrahman bin Avf'ı düşünmesine rağmen onun bunu kabul etmediği söylenir. Hazreti Ömer, aşere-i mübeşşereden hayatta kalan 6 kişiden, ki bunlar Hazreti Ali, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam'dır. İşte Hazreti Ali ve Hazreti Osman başta olmak üzere adı geçen bu 6 kişiden toplanıp aralarından birini halife seçmelerini istedi. Hazreti Ömer, oğlu Abdullah'ı da halife seçilmemek şartıyla oylamada başa baş kalınması halinde bir tarafın çoğunluğu sağlaması için bu heyete dahil etti. Heyet üyelerini bir yerde toplamakla Mikdad bin Esved'i seçim gerçekleştirilinceye kadar rahatsız

rahatsız edilmemelerini sağlamakla Ebu Talha el-Ensari'yi cemaate namaz kıldırmakla Süheyb-i Rumi'yi görevlendirdi. Ayrıca heyet üyelerinin o sırada Medine'de bulunmayan Hazreti Talha'yı 3 gün bekledikten sonra karar vermelerini istedi. Onun bu karara uyacağına dair Sa'd bin Ebu Vakkas'tan taahhüt aldı. Hazreti Ömer'in vefatı üzerine Mikdad bin Esved heyet üyelerini bir evde topladı. Önce Abdurrahman bin Avf adaylıktan çekildi. Heyet üyeleri onu hakemlikle ve halkın görüşünü alarak seçimi sonuçlandırmakla görevlendirdiler. Bu arada Sa'd bin Ebu Vakkas'la Zübeyr bin Avvam da adaylıktan çekildiler. Abdurrahman bin Avf, Medine'de bulunan muhacir ve ensarın ileri gelenleri, ordu kumandanları, şehre dışarıdan gelenler dahil pek çok kimseyle görüştü. 3 gün süren bu görüşmelerden sonra halkı Mescid-i Nebevi'de topladı. Adaylıktan çekilmelerle birlikte sonuç olarak Hazreti Ali ve Osman arasında yapılan oylama sonucunda Hazreti Osman Hulefai Raşidi'nin üçüncüsü olarak halife seçildi. Bu sonuçtan sonra orada bulunanlardan önce Abdurrahman bin Avf, sonra da Hazreti Ali olmak üzere Mescid-i Nebevi'deki Müslümanlar Hazreti Osman'a biat ettiler. 12 yıl süren halifeliğinin son yıllarında ortaya çıkan karışıklıkların ardından Küfe, Basra ve Mısır'dan Medine'ye gelerek günlerce evini kuşatan isyancıların Hazreti Osman'ı şehit etmeleri üzerine sahabiler yeni halifeyi seçmek üzere yine Mescid-i Nebevi'de toplandı. Bundan önceki halife seçim şekillerine bakıldığında Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in halife seçimlerinin birbirine benzemediklerini hatırlayacaksınız. Zaten konumuzun başında da ifade ettiğimiz gibi Hulefai Raşid'in dönemi Müslümanlar için birçok yönüyle büyük bir önem taşımaktadır. Bunların ilki de 4 halifeden her birinin hilafete geliş usulünün farklı şekilde olmasıdır. Hazreti Ebubekir ashabın kendisine biadıyla Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir tarafından aday gösterilerek bir bakıma onun tavsiyesi üzerine Hazreti Osman ise Hazreti Ömer'in gösterdiği bir heyet tarafından halife seçilmişti. Hazreti Osman ise kendisinden sonra yerine geçecek birini belirlememişti. Muhacir ve Ensar'ın ileri gelenleri Hazreti Ali'nin halife olmasını istiyordu. Fakat Hazreti Ali kendisine yapılan bu teklifi hemen kabul etmek istemedi ve teklifi Hazreti Talha ile Hazreti Zübeyr'e yöneltti. Ancak onlar da kabul etmedi. Sonuçta Hazreti Ali sahabenin genel temayülüne ve isteğine uyarak hilafet makamına gelmişti. İbn-i Mülcem adlı bir haricinin suikasti sonucunda ağır yaralanan Hazreti Ali'den kendisinden sonraki halifeyi belirlemesi istendiğinde o, "Hayır, sizi Allah Resulü'nün bıraktığı halde bırakıyorum. Allah sizi Allah Resulü'nün vefatından sonra birleştirdiği gibi yine birleştirir." demiş, yerine bir aday göstermemişti. Oğlu Hasan'a biat edilmesi hususundaki görüşü sorulunca da, "Bunu size ne emrederim ne de nehyederim, siz daha iyi bilirsiniz." dediği rivayet edilir. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Küfe'de Kays bin Sa'd'ın öncülüğünde Hazreti Hasan'a biat edildi. Ne var ki Hazreti Hasan yaklaşık 6 aylık bir sürenin ardından Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ısrarı üzerine Müslümanlar arasında yeni savaşların çıkmaması, kardeş kanının dökülmemesi için bu görevi kendisine bıraktı. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ebubekir'in halife olarak ilk icraatı Hazreti Peygamber'in Mute gazvesinde şehit düşenlerin intikamını almak üzere hazırladığı ve Suriye'ye doğru göndermeyi planladığı Üsame bin Zeyd'in kumandasındaki orduyu göndermek olmuştur. Ordu, Hazreti Peygamber tarafından hazırlanmış ancak onun kısa süren rahatsızlığı ve ardından da vefatı sebebiyle yola çıkamamıştı. Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte baş gösteren irtidat, yani dinden dönme hareketlerinden çekinen bazı sahabiler, mürtetlerin Medine'ye saldırabileceklerinden endişe ettiklerini halifeye bildirerek bu sefer

0: bir hitabede bulunup onlara Allah yolunda kafirlerle savaşmayı, emirlere karşı gelmemeyi, çocukları, kadınları ve yaşlı insanları öldürmemeyi, meyve veren ağaçları kesmemeyi, manastırlara çekilmiş kimselere dokunmamayı tavsiye etti. Bu sefer sırasında düşmanla karşılaşmayan ordu bazı asi kabileleri yola getirdikten sonra geri döndü. Bu sefer birçok kabile üzerinde Medine'nin gücünü göstermesi bakımından isabetli olmuş ve bazı kabilelerin irtidadını da önlemişti. Değerli dinleyicilerimiz, rahatlıkla ifade edebiliriz ki Hazreti Peygamber'in vefatıyla başlayan hilafet meselesinden sonraki en önemli konu irtidat hareketleridir. Allah Resulü'nün bir peygamber olarak büyük başarı göstermesini kıskanan bazı macera perest kimselerin onu taklit ederek peygamberlik iddiasında bulunmaları daha Hazreti Peygamber hayattayken başlamıştı. Kaynaklar Yemen'de Esved el-Ansi ile Yemame'de Hüseylimetül Kezzab'ın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkacaklarını haber veren bir hadisi kaydetmektedir. Yemen'in neredeyse tamamına hakim olan peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansi'nin Hazreti Peygamber'in emriyle mahalli valilerin ve yerli halkın karşı koyması sonucunda Hazreti Peygamber'in vefatından bir hafta kadar önce 3 Haziran 632 tarihinde öldürüldüğü ve mucizevi bir şekilde Hazreti Peygamber'in bu haberi vefatından önce haber verdiği, oysa konuyla ilgili bilginin Medine'ye daha sonra ulaştığı bilinmektedir. Diğer taraftan bazı kabileler namaz kılacaklarını ancak zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Bu arada Tuleha bin Hüveylid el-Esedi ile Seca adlı bir kadın da peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Peygamberlik iddia edenlerle savaşma konusunda bir ihtilaf bulunmamasına karşılık Müslümanlar zekat vermek istemeyen kabileler hakkında farklı görüşler ileri sürmeye başlamış ve La ilahe illallah diyenlerle savaşmanın doğru olup olmayacağı hususunda görüşler ileri sürülmesine karşın hangi sebeple olursa olsun irtidat edenlerle mücadelede kararlı olan Hazreti Ebubekir namaz kılmayı kabul edip de zekat vermek istemeyenlerle savaşmanın da şart olduğunu belirtmişti. Hangi sebeple olursa olsun irtidat edenlerle mücadelede kararlı olan Hazreti Ebubekir namaz kılmayı kabul edip de zekat vermek istemeyenlerle savaşmanın da şart olduğunu belirtmişti. Hazreti Ebubekir dinin tamamlandığını, onun bazı esaslarının terk edilmesine izin verilemeyeceğini söyleyerek Hazreti Ömer'den de yardım istemiş, böylesine kararlı tavrıyla bütün tereddütleri gidermişti. Halid bin Velid komutasındaki ordu 19 Eylül 632 tarihinde peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha'nın üzerine yürümüş, Büzaha'da yapılan savaşta Tuleyha'nın taraftarları öldürülmüş, kendisi ise kaçmıştı. Yine peygamberlik iddiasında bulunan Seca, Halid bin Velid'in başarılarını görünce iddiasından vazgeçerek Yemame'ye Müzeylümetül Kezzab'ın yanına gitti ve onunla evlendi. Kendisine bir meleğin vahiy getirdiğini ve peygamber olduğunu iddia eden Müseylime'nin ve kabilesi Beni Hanife'nin bertaraf edilmesi 633 yılı Mart ayında sona eren ve tarihe Arabistan'ın en kanlı savaşı olarak geçen Akraba Savaşı'yla sağlanmıştı. Halid bin Velid kumandasındaki İslam ordusu bu savaşta 600'den fazla şehit verme pahasına da olsa Arap Yarımadası büyük bir fitneden kurtulmuştu. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Âdemoğlu, malım, malım diyor. Ey Âdemoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa. Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa. Ravza-i Vahdet gülüsün lime Allah bülbülü. Canlara canan cihane can Muhammed Mustafa. Nur-u alem fahri Adem Seyyidül Kevneynsin. İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa. Buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini. Doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti. Cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün. Ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

0: Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin çünkü o insanı namaza uyandırır. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
5: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü.

eli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç bulduğu yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter." Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

ismini duyduğu sahabi Ammar bin Yasir. İslami tebliğin ilk zamanlarıydı. Mekke'nin Mahzum oğulları kabilesinin yaşadığı mahallede, bu zor dönemde sahip çıkanı ve koruyanı bulunmayan kimsesiz bir aile vardı. Kırbaç seslerinin dinmediği ve zulmün had safhada yaşandığı Mahzum oğulları mahallesi, Müslümanların kimsesiz ve fakirlerinin tespit edilip çeşitli eziyetlere tabi tutulduğu mekanların en meşhuruydu. Hal böyle olunca müşrikler en ufak bir gerekçe olmaksızın ellerine geçen her fırsatta bu zayıf ve himayesiz aileye serbestçe işkence etmekten geri durmuyorlardı. Bu ailenin eziyete maruz kalmadığı gün neredeyse yoktu. İçi su dolu kuyulara başlarını daldırıp bekletmeleri, kızgın güneşin altında saatlerce aç susuz bırakmaları, kavrulmuş taşları vücutlarına bastırarak etlerini koparmaları, müşriklerin onlara yaptıklarından birkaçıydı. Bir gün müşrikler bu ailenin fertlerinden birini yalnız olduğu bir sırada yakalayıp, kimsesiz ve zayıf Müslümanlara işkence mekanı tuttukları Mekke kayalıklarının bulunduğu Ramda mevkiine götürdüler. Güneşin toprağın üstündeki ve altındaki bitkileri kavurduğu bu bölgede onun elbiselerini çıkardılar. Kavurucu güneş altında bekleterek ilikleri eritecek duruma getirdikleri demirden zırhı giydirip kızgın kumların üstüne bu kimsesiz mümini yatırdılar. Derileri kavlatan kor parçaları haline gelen taşlarla soluğu kesilinceye ve bayılıncaya kadar vücudunu dağladılar. Öğle sıcağında bitap düşen vücudunu aç susuz bırakıp, "Muhammed'in dininden dön, Lat ve Uzza'ya tap, kurtul," diyerek gece yarısına kadar ona zulmettiler. Yine akıl almaz işkencelere artık dayanacak gücünün kalmadığı başka bir gün o, sırf bunlardan kurtulmak amacıyla müşriklerin duymaktan memnun kalacağı cümleler kurarak Lat ve Uzza lehine sözler söyledi. Allah Resulü'nün aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Duyduklarından hoşlanan insaf yoksunu müşrikler, bu olaydan sonra onu serbest bıraktılar. Aklını yitirdiğini düşünen garip sahabi, zalimlerin elinden kurtulur kurtulmaz, panikle soluğu Hazreti Peygamber'in yanında aldı. Tarifi imkansız bir pişmanlıkla ve gözyaşları eşliğinde, "Ya Resulallah, ben helak oldum, imanımı koruyamadım. Müşriklerin eziyetlerine ve işkencelerine tahammül edemedim. Lat ve Uzza'yı övdüm. Senin hakkında da kötü konuştum. Benim halim ne olacak şimdi?" diyerek başına gelenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Şefkat peygamberi mübarek elleriyle onun başını kendi göğsüne yasladı. Gözyaşlarını silerek, "Sen o sözleri söylerken kalbin nasıldı?" diye sordu. O, "İmanla dopdolu olan kalbimde en ufak bir değişiklik olmadı." cevabını verince Hazreti Peygamber, "Ağzından çıkanları imanla dolu bir kalple söylediyse sorumlu olmadığını, yine benzer eziyetlere maruz kalırsa aynı sözleri kullanmasının bir mahzuru bulunmadığını ifade etti. Ardından tüm müminlerin gönüllerine su serpen şu ayet nazil oldu. Kalbi imanla dolu olduğu halde baskı ve şiddetle inkarcılığa zorlanan kişinin durumu hariç, her kim imana eriştikten sonra kalbini tekrar inkarcılığa açarsa bilsin ki, böyleleri dünyada Allah'ın gazabına uğrar. Ahirette ise çok ağır, şiddetli bir azaba mahkum olur. Kur'an'ın içinde bulunduğu hali ve imanını tasdik ettiği bu kişinin adı Ammar bin Yasir'dir. Türlü işkencelerin muhatabı Yasir ailesinin oğlu olarak 564 yılında Mekke'de doğan Ammar'ın asıl adı Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik Ansi olup künyesi Ebu Yakzan'dır. Ailenin reisi Yasir, Ans kabilesinin Yam koluna mensuptu. Yasir, ticaret vesilesiyle memleketinden çıkan ve geri dönmeyen kardeşini aramak üzere Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelmişti. Burada dönemin şehre girebilme kuralları gereği Mahzum oğulları kabilesinden Ebu Huzeyfe bin Muire'nin himayesine girerek Mekke'de kalmış ve hayatını burada sürdürmeye başlamıştı.
Bir süre sonra ise Ebu

Huzeyfe'nin Sümeyye binti Hubbat isimli azatlı cariyesiyle evlenmişti. Ammar, Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk 7 isim arasında zikredilir. Ammar, Müslüman olmadan evvel de Mekke'de hakim yaşam tarzından uzak ve şirk eseri fiillerden ari bir hayat sürdü. İman ettiğinde yaşı 46 olmasına rağmen gençlerle birlikte mücadele etti. Bu uğurda imanda sebatın zirvesi olan ailesini şehit verdi. Babası, annesi ve kardeşi gözleri önünde acımasızca şehit edilince yaşadığı ev ıssız kalmıştı. Evini mescit olarak bağışlayarak nice insanın imanla tanışmasına vesile oldu. Bu sayede evi sessiz bir mekan değil, Kur'an'ın okunduğu, kelime-i tevhidin yankılandığı, namazların cemaatle kılındığı, İslami eğitimin yürütüldüğü faal bir mekan haline geldi. Bu vesileyle Darül Ammar olarak bilinen bu ev de Darül Erkam gibi Mekke döneminde sahabenin talim ve terbiyesinde çok önemli bir rol oynamıştı. Müslüman olmadan kısa bir süre önce çok yakından tanıdığı Hazreti Peygamber'in mübarek ağzından Kur'an ayetlerini işiten Ammar, kimseye hissettirmeden gizlice Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gitti. Eve vardığında kapıda Müslüman olmak üzere gelen Süheyb-i Rumi de vardı. Ancak geliş amaçlarını birbirlerine söylemeden önce kapı önünde yaptıkları kısa sohbet sırasında neden burada oldukları hususunda birbirlerini sezdirmeden çözmeye çalıştılar. Bu vesileyle Ammar'ın "Ey Süheyb, ne işin var burada?" sorusuna Süheyb'in "Senin ne işin varsa ben de aynı sebeple buradayım" şeklindeki cevabı üzerine kapıda daha fazla beklemeden birlikte Resulullah'ın yanına girdiler. Hazreti Peygamber'in anlattıklarından sonra ikisi birlikte tereddüt etmeden İslam'la şereflendiler ve tarih sayfasına kaydedilen ilk mümin isimler arasına dahil oldular. Ammar'ın ifadesine göre ikisi Müslüman olduklarında müminlerin sayısı henüz 30 olmamıştı. Ammar, Müslümanların toplandığı mekanın müşriklerce tespitine sebep olmamak için gün boyu Darül Erkam'dan ayrılmadı. Peygamber Efendimizin dizinin dibinde Allah'ın ayetlerini öğrendi. Akşam olunca da gizlice evine döndü. Ammar zamanla Darül Erkam'ın müdavimi oldu. Yaşlı anne ve babası oğullarının değişen hallerini gördüklerinde "Nedir bu hal ey Ammar?" diye sordular. Ammar cevap olarak İslam'ı onlara anlattığında babası Yasir, annesi Sümeyye ve kardeşi Abdullah hiç düşünmeden İslamiyet'i kabul ettiler ve uygun bir vakitte gizlice gittikleri Darül Erkam'da Allah Resulü'nün huzurunda birlikte imanlarını dile getirdiler. Böylece Yasir ailesi Resul-i Ekrem'in ailesinden sonra imanla şereflenen ikinci aile olarak tarih sayfalarındaki yerini almış oldu. Elbette bunun bir bedeli vardı. Yasir ailesi çok yakında kendilerini bulacak ve sonu ölüm olan işkencelere hazırdı. Zira onlar Müslüman olduklarını çevreden hiç gizlemediler. Doğal olarak yoksul ve kimsesiz olmaları sebebiyle sık sık ağır işkencelere uğrayacakları zor günler beklenilenden daha çabuk geldi. Bir gün Resulullah, müşriklerin işkence mekanı olarak seçtikleri Batha mevkiinden geçerken Yasir ailesine işkence yapıldığını görünce hüzünlendi. Yaşı ilerlemiş ve yürüyecek dermanı kalmamış Yasir'in, "Ey Allah'ın elçisi, günlerimiz hep böyle işkenceyle mi geçecek? Bu iş daha ne vakte kadar bu halde sürüp gidecek?" diye sorması üzerine yüreği derinden sızlayan Hazreti Peygamber, "Sabredin ey Yasir ailesi, size müjdeler olsun. Sizin mükafatınız cennettir" buyurdu. Yine bir gün kin ve nefret kusan Mekkeli müşrikler Ammar'ı sürükleye sürükleye kavurucu güneşin altına götürdüler. Saatlerce burada bıraktıkları yetmezmiş gibi bir de kor ateşle ona işkence ettiler. Resulullah zaman zaman mazlum müminlere moral vermek üzere gizlice müşriklerin işkence mekanlarında bulunmadığı sıralarda zulme maruz kalan Müslümanların yanına giderdi. İşte bu vakitlerin birinde gözü dönmüş ve kalbi kararmış müşriklerin ağır işkenceleri altında bitap düşen Ammar'ın iniltilerini işitti ve gözyaşlarıyla kendisine mahzun bir şekilde bakan Ammar için "Allah'ım,
İbrahim'e ateşi nasıl serin ve selamet kıldıysan, Ammar'a da o ateşi serin ve selamet kıl diyerek dua etti. Müşriklerin Ammar'a yaptıkları işkencelerin izleri yıllar sonra dahi vücudu üzerinde belirgin şekilde görülecek kadar derindi. Onun her tarafı derin oyuklar biçiminde delik deşik olmuş sırtını gören birisi hayrete düşmüş ve sırtındaki oyukların nedenini sormuştu. İşkencenin her türlüsünü tadan Ammar'dan, "Bunlar Kureyşlilerin kavurucu çölde bana yaptıkları işkencelerin izleridir." cevabını almıştı. Bu çerçevede, "Şimdi bu insanlar, müminler sırf iman ettik demekle kendi hallerine bırakılacaklarını, dolayısıyla hiçbir sıkıntı ve zorlukla sınanmayacaklarını mı sanıyorlar?" mealindeki ayetin, imanı uğruna nice eziyetlere maruz kalan Ammar hakkında nazil olduğu ifade edilmiştir. Hiç şüphesiz ki Ammar, Allah Resulü'nün çok sevdiği kadim dostlarındandı. Nitekim Ammar'ı her gördüğünde gözleri parlayan Peygamber Efendimiz, "Ey güzel ve çevresini güzel kılan kişi, hoş geldin" ifadeleriyle ona iltifat ederdi. Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Ona kin besleyen ve onu kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Ve cennet üç kişiyi şiddetle arzular. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır ifadeleri, Resulullah'ın Ammar'ı ne derece sevdiğini gösterir mahiyettedir. Bir gün Halid bin Velid ile Ammar arasında bir anlaşmazlık vuku bulmuştu. Esasen ihtilaf konusunda Ammar haklıydı. Her ikisi de Resul-i Ekrem'e giderek birbirlerini şikayet ettiler. Hazreti Peygamber şikayetleri dinlediğinde Ammar'ın özelliklerini anlatıp Halid bin Velid'e Ammar'ı üzmemesini buyurdu. Ammar'dan özür dileyip helallik isteyen Halid bin Velid bu olaya istinaden şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın huzurundan ayrıldığımda Ammar'ı nasıl memnun edeceğimden başka hiçbir şey düşünemiyordum." Ammar sadece Allah Resulü tarafından değil, sahabe-i kiram arasında da çok sevilen ve saygı duyulan bir simaydı. Hazreti Ali Ammar'ı gördüğünde son derece saygılı davranır, orada bulunanlara Hazreti Peygamber'in "Ammar başından ayağına kadar imanla dopdoludur" sözünü hatırlatırdı. Sahabe-i kiram arasında samimiyet ve ihlas abidesi olarak görülen Ammar'ın şu sözleri, onların ne kadar haklı olduğunu gösterir niteliktedir: "Rabbim, ben sırf senin hoşnutluğunu kazanabilmek için gayret ediyorum. Senin beni eli boş çevirmeyeceğini umuyor ve rızanı istiyorum." Ayrıca Hazreti Peygamber'in "Ammar'ın gösterdiği yoldan gidiniz" ifadesi sahabe arasında, "Ammar neredeyse hak orada. Hak neredeyse Ammar oradadır" sözüyle karşılık bulmuştur. Bu durumu Hazreti Ayşe validemizin Resulullah'tan işittiği şu rivayette teyit eder mahiyettedir. Ammar ne zaman iki konu hakkında tercih yapmak zorunda kalsa daima en doğrusunu seçmiştir. Ammar her zaman olduğu gibi Mescid-i Nebevi'nin inşası esnasında da en fazla gayreti gösterenlerdendi. İnşaat için herkes bir kerpiç taşırken, ilerleyen yaşına rağmen o iki tane taşıyordu. Bu durumu gören Resulullah, Ammar'ı takdir ettikten sonra onun üzerindeki tozları silkeleyerek neden kerpiçleri teker teker ve yavaş yavaş taşımadığını sordu. O da, "Ey Allah'ın Resulü, birini sizin, diğerini de kendim için taşıyorum ve sevabını da Allah'tan umuyorum" karşılığını verdi. Sahabeden bazıları şaka niyetiyle bazen Ammar'ın taşıdığı iki kerpiçin üstüne bazen üçüncüsünü koyuyordu. Çok yorulan Ammar bu durumdan şikayetçi olduğunu, "Ey Allah'ın Resulü, kardeşlerim kendilerine yüklemediklerini bana yüklüyorlar" diyerek şaka yolu dile getirmişti. Kederli, dertli, içine dönük, söylediği her söze son derece dikkat eden Ammar, fitneden çok korkardı. Tekrar tekrar ifade ettiği "fitneden Allah'a sığınırım" duasıyla da bu kaygısını dile getirirdi. Bu itibarla Ammar, oldukça az ve öz konuşmasıyla bilinirdi.
bir gün minberde bir topluluğa veciz bir konuşma yaptıktan sonra yerine oturmuştu. İrad ettiği hutbe orada bulunanların oldukça hoşuna gitmişti. Grubun içinden biri, "Çok beli ve veciz konuştunuz. Ancak hutbenizi biraz daha uzatsaydınız olmaz mıydı?" diye sorduğunda Ammar, "Resul-i Ekrem'in bir adamın namazında uzunluk, hutbesinde kısalık, onun fıkıhtaki alimliğini gösterir. Onun için namazı uzatınız, hutbeleri kısaltınız. Beyanda cezbedici bir özellik vardır." ifadesiyle yöneltilen soruya cevap vermişti. Yine bir gün Abdullah bin Mesud, "Ey Ammar, gel de yaptığım eve bir bakıver." diyerek yeni inşa ettiği evi göstermek üzere onu evine davet etmişti. Ammar evi gördüğünde, "Evet, sağlam bina yapmışsın. Uzun emellerin var anlaşılan. Lakin çabuk öleceksin." diyerek Abdullah bin Mesud'a takılmadan da geri durmamıştı. Allah Resulü 13 yıl boyunca Mekke'nin zor şartlarında yaşayan Ammar'ı peygamber sırdaşı olarak bilinen Huzeyfe bin Yeman'la kardeş kıldı. Ammar, Medine'de evi bulunmasına rağmen dinini daha iyi öğrenebilmek ve ilmini artırmak amacıyla Suffe ashabıyla beraber Suffe'de kaldı. Ammar, Hazreti Ömer döneminde Küfe'ye vali olarak tayin edildi. Hazreti Ömer, Ammar'ı Küfe valisi olarak atadığında halkına şu mektubu yazmıştı. "Size Ammar'ı emir, Abdullah bin Mesud'u onun vekili ve muallim olarak gönderiyorum. Onlar Allah Resulü'nün sahabesinin seçkinlerinden olup Bedir ashabındandır. Onlara itaat ediniz, onlardan ilim öğreniniz. Sizi kendime tercih ederek onları size gönderiyorum." Ancak Ammar kısa süren idarecilikten sonra Hazreti Ömer tarafından bu görevinden azledildi. Küfe'den Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer ona, "Ey Ammar, azletmem seni üzdü mü?" diye sorduğunda, "Ey Ömer, ne beni tayin ettiğin zaman sevindim, ne de azlettiğinde üzüldüm. Aslına bakarsan Allah'ın beni yükten kurtarmasına sevindim." şeklinde cevap verdi. Ammar, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn başta olmak üzere Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleştirilen Yemame Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle bir kulağını kaybetmesine rağmen kahramanca çarpıştı ve dağılmak üzere olan İslam ordusunun yeniden toparlanmasına katkı sağladı. Abdullah bin Ömer onun kahramanlığına şu ifadelerle tanıklık etmiştir. "Yemame günü öyle bir yiğit gördüm ki düşmanın saflarını dağıtıyor, cennet ileridedir." diyerek etrafındaki mücahitleri motive ediyordu. Daha sonra öğrendim ki bu yiğit Ammar bin Yasir imiş. Resul-i Ekrem'in hakkında başından ayağına kadar imanla dopdoludur dediği koca yürekli sahabi, Hicri 37 miladi 657 yılında ilerlemiş yaşına rağmen katıldığı Sıffin'de bahtsız bir kişinin kılıç darbeleriyle 93 yaşında şehadet şerbetini içti. Hazreti Ali'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından yine orada defnedildi. Hazreti Ali, Ammar'ın şehadet haberini aldığında çok üzülmüş ve "Allah Ammar'a rahmet etsin, o Allah Resulü'nün etrafında 4 kişi varsa mutlaka 4.'süydü, 5 kişi anılsa mutlaka 5.'siydi. Resulullah'ın ashabından hiç kimse cennetin Ammar'a vacip olduğundan şüphe etmez. Cennet Ammar'a mübarek olsun." ifadelerini kullanmıştı. Ammar bin Yasir ilk Müslümanlardan olmasının yanında Resul-i Ekrem'in ahirete irtihaline kadarki süreçte daima onunla beraber bulunmuş ve 62 hadisi şerif rivayet etmiştir. Bunlardan biri de bize serlevha olacak nitelikteki şu ifadedir. 3 şeyi her kim bir araya getirebilirse imanının tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek ve fakirken bile tasaddukta bulunmak.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zaman bazen insana ağır gelir. Yollar uzar, imtihanlar zorlaşır. Yükler çoğaldıkça kalp de yorulur. Öyle anlar olur ki insanın dilinden bir selam bile zor dökülür. İçinden gelmez, gücü kalmamıştır. İşte tam da o anlarda bazen yalnızca bir gülümseme yeter. Çünkü gülümsemek sadece dudakların kıpırtısı değildir. Karşındakine yalnız değilsin demektir. Hiç tanımadığın birine bile farkında olmadan umut bırakmaktır. Yorgun bir kalbe nefes, kırgın bir ruha küçücük bir ışıktır. Belki de tam vazgeçmek üzere olan birine yeniden başlama cesaretidir. Belki bugün elinde verecek bir şey yoktur, bir söz, bir yardım, bir imkan. Ama yüzünde taşıdığın samimi bir gülümsemenin kıymeti bazen hepsinden büyüktür. Efendimizin yüzyıllar önce söylediği "Kardeşine gülümsemen sadakadır" sözü bu kıymeti bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Gülümseme biraz duaya benzer. Dudaktan çıkar ama karşısındakinin kalbine kadar ulaşır. Bazen fark etmeden bir kırgınlığı yumuşatır, bir iç çekişi susturur, bir kalbi secdeye biraz daha yaklaştırır. Müminin mümine tebessümü, gösterişi olmayan, sessiz ama derin bir sadakadır. Düşün, senin sıradan sandığın bir an, belki kardeşinin en ağır imtihanıdır. İçinde fırtınalar kopuyordur ama kimse duymuyordur. İşte o anda senin yüzünde beliren küçük bir gülümseme onun kalbinde bir bahar olabilir. Kim bilir, belki bir duanın kabulüne, bir umutsuzluğun sonuna, uzun bir gecenin sabahına vesile olur. O yüzden gülümse kardeşine, çünkü gülümsemen sadakadır ve sadaka kalpten kalbe giden en kısa yoldur. Asma yüzünü, yorma kalbini. Bazen bir ümmeti ayakta tutan şey büyük sözler değil, küçük ama samimi bir tebessümdür. Ve belki de en sessiz sadaka en büyük şahidin olacaktır. Kim bilir?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona "Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim" demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberimiz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım. Sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve

aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. "Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım" de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Birkaç dersten beri Allah Teala Celle Celaluhu'nun Esma-i Hüsna'sından, yani güzel isimlerinden bir kısmını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiğini okuyorduk. Hangi isimlerini Efendimiz'e vermiş bunu takip ediyorduk. Şurada kaldık. Ve min esmaihi teala el habir ve manahu el muttali'u bi kunhi şeyi el alimu bi hakikatihi ve kîle mânâhu el-mukbir. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki, Esma-i Hüsna'dan biri de el-habirdir. El-habir ne demek? Her şeyin gerçek yüzünü bilen demektir. Allah Teala'nın özelliklerinden biri, isimlerinden biri. Her şeyin aslını, gerçek yüzünü bilen demektir. Mahiyetini bilen demektir. Bir açıklamaya göre el-habirin manası haber veren demektir. Yani kıyamet gününde kullarının dünyada iken neler yaptıklarını kendilerine haber veren manasına geldiğini de söylemişlerdir. Ama asıl manası, dediğimiz gibi, her şeyin mahiyetini, gerçek yüzünü bilen demek. Ve kâlellâhu teâlâ er-Rahman fes'el bihi habira. Allah Teala Furkan suresinin 59. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. O Allah Rahmandır. Sen onu bilene sor. Sen onu bilene sor. Bilen kim peki? Allah Teala'yı, onun Rahman olduğunu bilen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ona sor buyuruyor. Peki Resulullah Efendimiz neyi biliyor güzel kardeşlerim? Allah Teala'nın yarattığı varlıkları, mahlukatı nasıl yarattığını biliyor. Allah Teala'nın arşının üzerine nasıl kurulduğunu biliyor. Yani bizim bilmediğimiz birçok şeyleri biliyor. Sen bu gibi kimsenin bilmeyeceği şeyleri en iyi bilen Peygamber aleyhisselama sor manasına geliyor. Demek ki Efendimiz biliyor. Bir şeylerin mahiyetini biliyor. El-Habir. Kâle'l-Kâdî Bekr ibnü'l-Alâ, Maliki fakihi var. Aynı zamanda hadis alimi. Kâdî Bekr ibnü'l-Alâ. Hicri 4. asırda yaşamış bir alim. Bu diyor ki, El-me'mûr bis-suâli gayrun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem vel mes'ulü el habir hüvel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu alim diyor ki, yani bu konuyu şöyle açıklıyor. Ayette sor diye emredilen kimdir? İnsanlardır. Yani insanlara sen sor diye emrediliyor diyor. Peki kime soracaklar? Bilgili olan ve sorulara cevap verecek olan kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diye açıklama yapmış. Siz sorun, o size cevap verecektir manasına geliyor. Yani böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tıpkı Cenab-ı Mevla'nın El-Habir ismi gibi birçok şeyin mahiyetini bildiği, Allah Teala'nın ona bildirdiği ifade edilir. Ve kâle gayruhu, bu Kadî Bekr ibn-i Alâ'dan başka bir alim de şöyle demiş. Velissâilu ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vel mes'ûlü huvallahu teâlâ. Fennebiyyü habirun bil veçheynil meskûre. Bir alim de diyor ki, soruyu soracak olan Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peki kime soracak?
Allah Teala'ya soracak diyor. Bu da böyle anlıyor. Peygamber Efendimiz Allah Teala'ya soracak. Peygamber Alişan Efendimiz bu tefsirlerin ikisine göre de habirdir. Yani soru ona sorulacaktır. Bilinmeyen şeyler ona sorulacaktır. Allah Teala kendisine sorulan sorunun cevabını peki nasıl verecek, nasıl veriyor? Ya Kur'an-ı Kerim'de veriyor veya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor, o haber veriyor. Netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'de olsa bile onu insanlara kim bildiriyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sorunun cevabını ya ayeti kerimeyle açıklıyor, yani Allah Teala'nın gönderdiği ayeti kerimeyle Efendimiz açıklıyor veya hadisi şerifiyle Allah Teala ona öğrettiği için onun manasını açıklıyor. Kıyla diennehu alimun ala gayetin minel ilmi bima alemehullahu min meknune ilmihi ve azimi marifetihi ve muhbirun li ümmetihi bima uzine lehu fi ilamihim bihi. Müellifimiz diyor ki bu konuda şöyle de denmiştir. Soru habir olan, işlerin mahiyetini bilen Resul-i Ekrem'e sorulacaktır. Çünkü Allah Teala gizli ilimlerini ve muazzam bilgilerini vahiy ile Peygamber Efendimiz'e bildirmiştir. Gizli ilimleri ve bilmesi gereken sair geniş bilgileri, muazzam bilgileri vahiy ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirir. Bu sebeple Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerini en iyi bilen kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala ümmetine bildirmesine izin verdiği konuları Efendimiz'e haber veriyor. O da bu konuları ümmetine bildiriyor, bilgi veriyor bu konularda. Evet. Ve min esmaihi Teala el-Fettah. Allah Teala'nın isimlerinden biri de el-Fettah'tır. Onu açıklıyor şimdi. Ve manahu el-Hakimu beyni.

Miraç hadisi şerifinde orada geçtiğine göre Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme El-Fettah adını vermiştir. El-Fatih adını vermiştir. Min rivayeti Er-Rabi bin Enes an Nebil Aliye ve gayrihi an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu ve fihi min kavlillahi teala sevle ve cealtüke fatihan ve katime. Bu sözünü ettiğimiz Miraç hadisi var ya, bu hadisi kimler rivayet etmiş? Tabi'in alimlerinden Rebi bin Enes rivayet etmiş. Yine tabi'in muhaddislerinden Ebu'l-Aliye Er-Riyahi var. O da rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Kimden rivayet etmiş peki? Ebu Hureyre Hazretleri'nin. Bu hadisi Ebu Hureyre Hazretleri'nden rivayet etmişler. Bu hadise göre Allah Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle buyurmuştur. Ey Resulüm, ben seni Fatih ve Hatim kıldım. Fatih ve Hatim kıldım. Bunun anlamı ne? Ne demek bu? Yani ben senin ruhunu bütün ruhlardan, herkesten önce yarattım. Sana peygamberlik verdim. Ve seni peygamberlerin sonuncusu yaptım. Hem Fatih yaptım hem Hatim yaptım. Yani kainatı seninle başlattım, seni de son peygamber yaptım. Peygamberlerin sonuncusu yaptım. Ve fihi min kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi senaihi ala rabbihi ve ta'didi meratibihi ve rafa'a li zikri ve cealeni fatihan ve katima. Yine Miraç olayını anlatan hadisi şerifte şu belirtilmektedir. Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Hazretlerini hamdü sena ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın yüce mertebesini anlattıktan sonra şöyle demiştir. Kainatın Rabbi benim şanımı yüceltmiştir. Efendimiz böyle buyuruyor. Kainatın Rabbi benim şanımı, şerefimi yükseltmiştir. Ruhumu bütün ruhlardan önce yaratmıştır. Ruhuma peygamberlik vermiştir. Ve beni son peygamber yapmıştır, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şanımı yüceltmiştir. Ruhumu bütün ruhlardan önce yaratmıştır. Ruhuma peygamberlik vermiştir. Beni son peygamber yapmıştır. Böyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekûnü l-fâtihu hunâ bimâne'l-hâkim. Şimdi bu Fatih kelimesinin burada ne manaya geldiğini açıklıyor müellifimiz. Evil-fâtih li-ebvâbir-rahmeti alâ ümmetihi. Evil-fâtihu li-besâirihim li-mârifetil-hakki vel-îmâni billâhi. Evil-nâsırı lil-hakki. Evil-mübtedi'i bi-hidâyetil-ümmeti. Evil-mübette'i el mukaddemu fil enbiyai vel hatimu lehu. Bu durumda Fatih kelimesinin manası şöyle oluyor. Şu sayacağımız şeylerden biri olmalıdır. Kendisine ilim verilen. Fatih'in manalarından biri. Kendisine ilim verilen. Sahip olduğu bu ilimle birbiriyle anlaşamayan kimseler arasında hakemlik yapar. İnsanlar müşkillerini anlatmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar diye dertlerini ona anlatıyorlar. O da hüküm veriyordu. Sen haklısın, sen haksızsın diye. Ümmetine rahmet kapılarını açan Fatih'in, Fettah'ın bir manası da ümmetine rahmet kapılarını açan. Ümmeti hakkı bilsin, Allah'a iman etsinler diye onların kalp gözlerini açan manası da verildi. Fatih kelimesi. Ümmeti hakkı bilsin diye onların kalp gözlerini açan. Allah'a iman etsinler diye. Bir manası hakka yardım eden demektir Fatih. Bir manası ümmetini hidayete erdiren. Elhamdülillah ümmetini hidayete erdirmiştir. Peygamberlerin

ilki hem de sonuncusu demektir. Ne kadar geniş manası var Fatih kelimesinin, değil mi? Görüyorsunuz sevgili kardeşler. Böyle geniş manaları var Fatih kelimesi. Ve min esmaihi teala fil hadis eşşekûh. Esma-i Hüsna'ya dair hadisi şerifte Cenab-ı Hakk'ın isimleri geçiyor biliyorsunuz. Onlardan biri de eşşekûh ismi. Ve manâhu el müsibu alel amelil kalil ve kil el müsni alel mutiyin ve vasafe bizalike nebiyyehu Nuhan aleyhisselam ve kal innehu kâne abden şekûra. Sevgili kardeşlerim, eşşekûr kelimesinin lügat manası çok şükreden demektir. Şekûr, şükür aynı kökte. Teşekkür aynı kökte. Fakat bu isim Allah Teala hakkında kullanıldığı zaman şekûr kelimesi şu manaya geliyor. Az amele çok sevap vere. Az amele çok sevap. O kadar cömert ki siz bir iyilik yapıyorsunuz, en azından 1'e 10 veriyor. Ne kadar güzel bir şeydi. E büyük Rabbimiz var elhamdülillah. Sen bir iyilik yap. Bir tebessüm et hiç değilse yani. Ona 1'e 10 sevap veriyor. Böylesine cömert Rabbimiz var elhamdülillah. Eşşekur'un manasının itaatkar olanları öven manasına geldiği de söylenmiştir. Eşşekur demek itaatkar kullarını över demektir. Elhamdülillah. Nitekim Allah Teala İsra suresinin 3. ayeti kerimesinde Hazreti Nuh'u övmüştür. Ve onun hakkında şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Nuh çok şükreden bir kuldu. Öyle buyuruyor Allah Teala. Nuh çok şükreden bir kuldu. Rabbim hepimizi çok şükredenlerden eylesin. Sevgili kardeşler. Zaten elhamdülillah her fırsatta hamd sözünü dilimizden düşürmeyiz. Kardeşim nasılsın? Elhamdülillah. Her fırsatta Rabbimize şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Fakat vesafen nebi sallallahu aleyhi ve selleme nefsehu bizalike fekat efela ekune abden şekura. Ey muterifem bi ni'ami rabbi bi ni'ami rabbi arifem bi kadri zalike müsiben aleyhi müçhiden nefsi fi ziyadeti min zalike bi kavlihi teala le in şekertum le ezidenni. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendini şükreden kul özelliği ile nitelemiştir. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ayşe Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demişti ki ya Resulallah çok ibadet ediyorsun, kendini çok yoruyorsun. Zaten Allah Teala senin bütün günahlarını affetti, bunu açıkça beyan etti. Neden bu kadar yoruluyorsun, kendini harap ediyorsun? Dediği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim bana bunca nimetleri lütfedip vermişken ben ona şükreden bir kul olmayayım mı Ayşe? Madem ki benim bütün günahlarımı bağışlamış, bana büyük bir lütuf ihsan etmiş, öyleyse ben ona teşekkür etmeyeyim mi? Bu iyilik bu teşekkürü gerektirmez mi? Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani şunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Ben Rabbimin bana ne kadar çok nimet verdiğini biliyorum tabii ki. Biliyorum. Öyleyse bu ilahi lütufları hem kalbimle hem de dilimle itiraf etmem gerekir. Bunu yapmayayım mı? Diyor. İbrahim suresinin 17. ayeti kerimesinde de şöyle geçiyor. Ayetin tam manasını verelim. Allah Teala bize böyle buyuruyor. Bize böyle hitap ediyor. Eğer bana şükrederseniz ben de size daha çok veririm. Le in şekertum le ezide. Siz bana şükrederseniz ben size daha çok veririm. Öyleyse ben de ondan nimetlerini bana daha fazla vermesini istemeyeyim mi demek istiyor. Çünkü şükür sevgili kardeşlerim ne güzel bir şey.
Şükrettiğimiz vakit demek ki Allah Teala bize daha fazlasını verecek. O zaman dilimizden şükür kelimesini düşürmeyelim. Her fırsatta elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür, onu da söylüyoruz elhamdülillah de. Şükür kelimesi de dilimizde pelesenk olmuş elhamdülillah. Rabbimiz şükrederseniz artırırım diyor. Elhamdülillah sağlığım yerinde Rabbim demeliyiz. Ya Rabbi bana bu kadar çok nimet verdin elhamdülillah. Karnımı doyurdun ya Rabbi, sana şükürler olsun. Ne buyuruyor? Şükrederseniz artırırım. Daha fazlasını ver. Onun için dilimizden hamd ve şükür kelimeleri eksik olmamalı güzel kardeşlerim. Burada kalalım güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağa yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, "Benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş" diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, "Ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı?" dediler. Allah Resulü, "Her canlı için sevap vardır" buyurdu. Bu hadis bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah, bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil, diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı, 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu %1'lik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken, adeta insanlarla ve diğer varlıklarla bir merhamet ilişkisi kuracağımızın sözünü vermiş oluyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyen Yunus da mısralarıyla herhalde bunu anlatmak istemiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuran sevgili peygamberimiz birçok hadislerinde sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Az önceki hadiste nasıl susuz köpeği sulayan bir kişinin günahlarının bağışlandığını bildirmişse, başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir ancak, mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhamet olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. Bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek, hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu an şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah refiktir, yumuşaklıkla davranır. Ve yumuşaklıkla davranmayı sever. Sertlik ve başka şeyler için vermediğini rıfk için verir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin

Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi, dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz, diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.

0: Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kanaat ve Tok Gözlülük adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 538 nolu hadis. Ve an Ebi Beşir'in Kabisa tabnil Muhariki. Ebu Beşir Kabisa bin el Muharik adlı sahabiden gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, tehammeltu hamaleten, bir sorumluluk yüklendim. Fe eteytu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardım. Es'eluhu fiha, o üstlendiğim sorumluluktan ötürü kendisinden yardım talep etmek üzere. Fakale. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, akim hatta te'tiyene sadakatu. Bekleyiver. Ta ki bize sadaka malları gelinceye kadar. Fene'mura leke biha. Biz de mallar gelince sana oradan söyleyelim, versinler. Thumme kale. Sonra dedi ki, yani baştan Resulullah ona vereceğini söylemiş fakat henüz mallar gelmediği için şimdi veremiyor. Dolayısıyla biraz beklemesi lazım. Beklerken açılan bu aralıkta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesaj vermeyi tercih ediyor. Buyurmuş ki salat ve selam üzerine olsun. Ya kabisatu, ey kabisa. İnnel mes'elete, istemek yani talep etmek, başta kamudan, Hazreti Peygamber'den isterken yani, yahut başkalarından yardım talebinde bulunmak, la tahillu, helal olmaz. Doğru değil, illa li ahadi thalafetin, şu üç kişiden başkası için helal değildir. Gelip de bir şeyler talep etmek, yani tam da Hazreti Kabisa'nın yaptığı gibi. Eğer kendisi bu üç kişiden biri ise sorun yok. Ki Allah'ın elçisi baştan ona zaten yardım edeceğini söyledi ve onu bu üç kişiden biri olarak görüyor. Ama hazır muhabbet açılmışken, vakit kazanmışken ona bu konuda öğüt vermek, bu konunun çerçevesini ona öğretmek için Allah'ın Resulü bu ortamı bir fırsat olarak değerlendirmiş. Şu üç kişi hariç dediği birinci tipteki kişi, racülün tehammele hamaleten, bir adam ki bir sorumluluk üstlenmiş. Tam da Hazreti Kabisa'nınki gibi. Ne olabilir bu sorumluluk? Söz gelimi birinin borcunu ödemeyi tekeffül etmiştir, kefalette bulunmuştur. Oradan gelen bir yükümlülük kendisini zorlamış olabilir. Yahut bir başkası bir diyet borcu içerisindedir. Onun diyetini yüklenmiştir veya bir kısmını yüklendi ama bu da onu zorladı. Öyle de olabilir. Yahut insanların arasını ıslah etmek için, sulh ve barış olarak adım atabilmek için belli ekonomik vaatlerde bulunmuştur. Ama bilahare bunları yerine getirmek hususunda zorlanmış olabilir. Dolayısıyla böyle bir kimsenin başkalarından yahut kamudan yardım beklentisi anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü bunu doğrudan kendi malını çoğaltmak, zimmetine bir şeyler katmak için yapmıyor. Hayatın normal akışı içerisinde herhangi bir sosyal ortamda bir adım atması gerekti. Çevresindeki insanlarla olan ilişkisinde başkalarının sıkıntıya girdiği bir anda duruma el attı, destek olmak istedi. Ama bu durum onu bir miktar zorladı. Zorlayınca da o da başkalarından yardım almak durumunda kaldı. O yüzden hadisin girişinde zaten ifade ediyor. Tehammeltu hamaleten, bir sorumluluk yüklendim. Feeteytu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sonra varıp Resulullah'tan bir şeyler istemek durumunda kaldım. Tabii burada olayın ne olduğu açık edilmemiş. Belki yeğeniyle alakalı bir durumdu. Yahut bir bekar gencin evliliğiyle ilgili bir durumdu. Yahut dediğim gibi bir kan davasında yahut bir diyet durumunda mali bir katkının olayın çözülmesine yardımcı olacağı bir evrede duruma el attı, kefalet üstlendi vesaire. Ama sonra bunun altından tek başına kalkamadı ve gelip Resulullah'tan yardım istedi. Allah'ın Resulü de makul karşıladı onu. Şimdi de ona konuyu izah ediyor. Buna biz hayatın içerisinde eğitim ve öğretim diyoruz. Konuyu bizatihi yaşayan insanların o konunun teorik çerçevesini öğrenmeye daha yatkın. Çünkü halihazırda konuyla iç içe zaten. Ve bunu hayatı boyunca başkalarına da yansıtmaya, paylaşmaya daha müsait bir kimsedir. Bu konu hiç başına gelmemiş birinin uzaktan uzağa bu konuyla alakalı hususları duyması ve konuyu kavraması bu kadar olmayabilir. O yüzden Resulullah hayatın içerisinde konuyu tam da o anda yaşayan insanlara doğrudan mesajı vermeyi tercih etti. Bugün elimizde bulunan ve Resulullah'tan ötürü bize aktarılan rivayetlerin neredeyse tamamına yakını hayatın içerisinde yaşanmış olaylar ve hatıralardır. Ya mescittedir, ya sokaktadır, ya caddededir, ya hanededir, evindedir Allah'ın Resulü, ya gazvededir, cihattadır, seferdedir, pazarda alışveriş esnasında olabilir, yahut bir mezarlığın kenarından geçerken, insanlarla ve doğal hayatın içerisindeki her türlü temasta Resulullah bir mesaj verebilir. Ve o günkü cahiliyeden aldığı o toplumu hayatın içerisinden dokunuşlarla eğittiği ve böylece bütün dünyayı en güçlü şekilde değiştirdiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu öyle bir etkili eğitim süreciydi ki sadece o günkü toplumu değil, dalga dalga yayılarak tesiri bütün dünyayı sardı. Bugün için sönümlenmiş değil, hala etkisi yeni coğrafyalarda adım adım mevzi kazanmakta, yeni yüreklere, insanlara, hanelere ulaşmaktadır. Kabise açısından bir yardım beklentisi, bir adım sonra bir eğitim faaliyetine dönmüş. Bizim açımızdan da aradan geçen yüzyıllara rağmen bilginin hayatın içerisinden süzülerek bize ulaştığı son derece etkili bir öğüt olmuştur. İnnel mes'elete la tahillu illa li ahadi thalathatin. Yardım istemek şu üç kişiden başkası için helal değildir. Raculun tahammala hamalatan, bir adam ki sorumluluk yüklenmiştir. Fahallat lahul mes'elatu. Artık onun bir başkasından veya kamudan gelip yardım talep etmesi helal oluverir. Hatta yusibaha, ta ki o yüklendiği sorumluluğu yerine getirinceye kadar. Öyle ucu açık değil. O işlem bitti mi artık o kişinin yardım talep etmesi helal olmamaya başlar. Yani haram olur. Madem ki Allah'ın Resulü ancak bu üç kişi için helaldir, doğrudur dedi. Bu üç kişinin vasfını taşımayanlar açısından gidip ondan bundan yardım talep etmek doğru olmaz. O yüzden mesele çözüldüğünde, sorumluluk ortadan kalktığında ثُمَّ يُمْسِكُ artık bir şey istemesin kimseden, doğru değil diye ön aldı.

Buna alışma. Şimdi bizden aldığın bu yardım dolayısıyla birileri bu konuyu öğrenmek istediğinde de bu mesajı onlara ver. Çünkü Allah'ın Resulü bu ön alıcı mesajları yerli yerince hem de tam zamanında vermez ise bu kez bu olayı duyanlar başka başka sebeplerle çıkıp gelip Resulullah'ı rahatsız edebilirler. İkinci tip insan kim? Varaculun, bir adam ki asabethu caihatun, ona büyük bir sıkıntı isabet etmiş. Bir felakete uğramış adeta. İctahat malahu, böylece malını kaybetmiş. Ekonomik bir kriz olabilir, ticari bir yol kazası olabilir. Yahut Allah göstermesin büyük yangınlar olabilir. Sel ve benzeri felaketler olabilir. Bir insanın mali varlığını aniden gelişen bir olumsuzluk ile felakete sürükleyebilir. Böyle bir kimsenin içine düştüğü bu durumdan çıkabilmesi için etrafından yardım beklentisi içerisine girmesi helaldir. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beytül Mali yöneten, kamu adına bu parayı verebilecek olan kimse gelip ondan da isteyebilir. İşlerim ters gitti, şu an çok kötü bir durumdayım, değerlenip toparlanabilmem için. Hatta yusiba kıvamen min aişin, geçimini sağlayabilecek bir hale yeniden gelebilmek üzere hallet lehul meseletu. İstemek, başkasından talep etmek helal oluverir. Dikkat edilirse Allah'ın Resulü başkalarından istemeyi hep yapacak olanlar, bunu kalıcı bir biçimde alışkanlığa dönüştürecek olanlara ciddi uyarılarda bulunuyor. O yüzden her defasında önünü kesmiş. Hatta yusiba kıvamen min aişin, kendi yağıyla kavrulacak kadar maişetini sağladı mı bıraksın artık başkalarından istemeyi. Evet, büyük bir felakete uğradı. Ben aynı düzeyde yeniden mali güce kavuşmam için bana yardım edin. Bu olmaz. O devasa servet bir felaket ile son bulmuş olabilir. Tekrar aynı duruma gelinceye kadar insanlardan isteyemezsin. Geçimini sağlayacak bir konuma geldin mi, küçük bir işletme olur, yeni bir girişim olur, artık başkalarından istemeyi bırak. Ama ben dün çok yüksek bir standartta hayatım vardı, şimdi standart düştü deyip itiraz edemez. Kıvamen min aişin, başkaları var, niceleri geçinecek kadar yaşıyorlar. Dünyada Allah herkesi en üst standart ile yaşatmıyor. İnsanların refah düzeylerini işte böyle değiştiriyor. Kabul et ki seninkini de değiştirmiş. Yeniden yükseltmek isterse yükseltir. Ama toplumun sana yardım sorumluluğu senin asgari bir biçimde geçimini sağlamak üzere bir destek olması. Bu kadar. Tekrar seni eski refah düzeyine yükseltecek kadar destek olmak zorunda değiller. Evkale ravi diyor ki yahut belki şöyle dedi Allah'ın Resulü, sideden min aişin, yani ihtiyaçlarını karşılayacak kadar istemesi kendisi için helaldir. Sonra artık ihtiyaçlarını karşıladığında artık sıfırdan yeniden başlayabilir, toparlanabilir. Belki Allah Azze ve Celle lütfeder, yürü ya kulum der, yeniden güçlü ekonomik imkanlara onu kavuşturabilir. Bunlar hayatta her zaman karşılaşabildiğimiz olaylar. Cenab-ı Hak ayette buyuruyor ki, قُلْ دَكِ قُلِ اللّٰهُمَّ, de ki ey Allah'ım, مَالِكَ الْمُلْكِ, sen mülkün sahibisin. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, dilediğine mülkü verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ, ve yine dilediğinden mülkü söker geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, dilediğini aziz kılar. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, dilediğini zelil edersin. بِيَدِكَ الْخَيْرِ, hayır senin elindedir. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, sen her şeye muktedir olan, gücü yetensin. Dolayısıyla düşeni düştüğü yerden kaldıracak kadar destek olmak, yatay

Evdeki bir sorumluluk olarak diğer insanlara düşer. Ama onu kademe kademe yükseltmek, tekrar zirveye taşımak onların sorumluluğunda değil. Bir üçüncü grup, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ. Bir adam da var ki kendisine fakirlik isabet etmiş. Adam fakir, geçinemiyor. Öyle bir öncekindeki gibi vardı da bir felaket ile ansızın zora girdi değil. Zaten öyle. Hiçbir zaman bir zenginliği olmamış. Hep böyle kıt kanaat, geçinmeye çalışmış ama başaramamış. Genel durumu fakirlik olan bir kimse düşünün. Diyeceksiniz ki bu göreceli bir hadise. Adam kendisini ihtiyaçlı ve fakir görebilir. Ama dışarıdan baktığınızda aslında biraz dikkat etse kendi yağında kavrulabilir. Biraz dikkat etse kendi durumunu götürebilir aslında, yönetebilir. Fakat alışmış başkalarından istemeye, o yüzden salıveriyor kendisini. Ancak bizler dışarıdan bu kadar detayı bilemeyiz. Dolayısıyla Resulullah fakir adamın fakirliğini yakınındaki insanlar üzerinden tanımlamak istemiş. O yüzden buyurmuş ki hatta yekule thalathatun min zawil hicca min kavmihi. Kavminden aklı başında 3 kişi demiş olsun ki laqad asabat fulanan faqatun. Falancaya fakirlik isabet etti. Durumu kötü. Fakirlik yaşıyor. Kendisi bizim yakınımız, tanıdığımız, bildiğimiz, akrabamız. Ama durumu, ekonomik durumu sıkıntılı. Yakın çevresinden insanların kendisini böyle bildiği bir kimse فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ. Artık onun da gelip bir şeyler istemesi kendisine helaldir. Ne zamana kadar? Öyle ucu açık mı? Hayır. Hatta yusiba kıvamen min aişin. Ta ki o da geçinecek şekilde bir maişete kavuşuncaya dek. Durumunu toparladığında kendi ihtiyaçlarını, ailesinin ihtiyaçlarını kazandıklarıyla karşılayabilmeye başladığında artık istemeyi bıraksın. Öyle ben fakirim, her zaman insanlar bana baksın şeklinde bir miskinliğe dönüştürmesin. Yakın çevresindeki insanlar, özellikle akrabaları, ailesi, evine girip çıkabilenler, çocuklarını, evdeki durumunu bilenler, bu meseleye yakından tanıklık edenlerdir. Ve evvel emirde ona el uzatmak, yardım etmek de akrabalarına düşer. Fakirlik toplumda oluşan bir yara gibidir ve hızlıca yakın planda tedavi edilmesi gerekir. Nasıl derinin üzerinde bir yara olduğunda derinin, o yaranın olduğu etrafındaki hücreler hızlıca harekete geçip o yara bölgesini tedavi ederek iyileştiriyor, kapatıyorlarsa, toplumda da fakir düşen birileri olduğu zaman bir yara gibi hemen yakın planda etrafındakiler destek olmalı. Sıla bağı dolayısıyla, akrabalık hakkı dolayısıyla onun toparlanmasına, ayağa kalkmasına ve yeniden kendisi kendisine yeter hale gelmesine destek vermeliler. Bunu en iyi yakındakiler yapar. Çünkü uzaktakiler kişinin gerçek halini bilmedikleri için onun için gerekli olan katkıyı en isabetli bir biçimde yapamazlar. O kişiyi derlenip toparlanmak hususunda doğru yolu gösteremezler. Çünkü yakınında değiller. Nasıl bir iş başlatabilir, neler becerebilir, nasıl destek olunmalı, bu hususları onu tanıyan, ailesini bilen insanlar en doğru ve en isabetli şekilde yapabilirler. Uzaktan yabancılar her defasında sadece getirip mal bırakıp gidebilirler. Kişi de buna alışırsa hiç hareket etmez. Millet versin, ben de yiyeyim moduna geçmeye başlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yaranın kalıcı bir hal almaması için civarındaki insanlara sorumluluk yüklemiş. Onun fakirliği hakkındaki tanıklığı ve bilinci onlar üzerinden tanımlamış. Böylece onlar işin içerisindeler. Çünkü olur da kişi bunu suistimal etmeye kalkarsa, bu akrabasından olan aklı başındaki 3 kişi çıkıp gelip ya Resulallah

0: Ona artık vermenize gerek yok. Biz destek olduk, ayaklandırdık, toparladık. O buna alıştığı için gelip istiyor. Bu denli bir ihtiyacı kalmadı diye devreye girebilsinler. Eğer Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu önlemleri almasaydı, insanlara böyle güler yüz ile vere vere onları buna alıştırsaydı, miskin bir toplumun, tembel bir toplumun oluşmasına yol açabilirdi. Hani derler ya, duyan gelmeye başlar ve sonra herkes bu kolay yolu seçmeyi isteyebilir. İnsanlara yardım edelim derken onları işsizliğe, atalete alıştırmış olabiliriz. Bu yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuyu helal haram boyutundan ele alarak ciddi bir korku oluşturdu. Öyle gidip birilerinden bir şey istemek yahut kapı kapı dolaşıp dilenmek kolay bir şey olmamalı. Elbette gerçekten ihtiyacı olan birileri haklı olarak buna tevessül edebilir. Ama bu sürecin başkaları tarafından suistimal edilmesi, birilerinin bunu meslek haline getirmesi, bir yandan toplumun uzun vadede vicdanını köreltebilir, diğer yandan toplumun üretkenliğini düşürebilir ve en önemlisi de gerçek ihtiyaç sahiplerini böyle bir durumda kaldıklarında kimsenin kendilerine yardım etmediği bir durumda bırakabilir. Artık insanlar, herkes bunu suistimal ediyor, ben artık kimseye vermiyorum deme noktasına gelebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devamında şöyle söyledi: فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ. Bunların dışında kalan durumlarda gelip bir şeyler istemek, يَا قَبِيْسَةُ, ey kabisa, سُحْتُن, سُحْتُر yani haramdır, haksız bir edinimdir, doğru değildir. يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتَن, bu yolla bir şeyler elde edip yiyen kimseler haram yemiş olurlar. Çok ciddi bir tehdit, ciddi bir uyarı. İhtiyacı olmadığı halde varıp da başkalarından bir şey isteyerek bunu yiyip durması, birilerinin buna alışması, artık çalışmayı, kazanmayı bırakıp bunu iş haline getirmesi helal bir kazanç yolu değildir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarifiyle süht olur, haksız bir kazançtır. Bu üç tipteki insan grubu dışındakiler böyle bir yola tevessül etmemeliler. Ama adam gönlüyle verdi, biz çalmadık ki diyerek kendimizi aklayamayız. Ama devlet gönlüyle verdi, biz zorlamadık ki diyerek de durumumuzu temize çıkaramayız. İster kamu tarafından olsun, isterse diğer insanlardan olsun, bir şeyler istemeyi, talep etmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş görmedi ve istisnai bir duruma bağladı. Bu istisnai durumda bu tarif edilen üç insan grubu var. Bunların dışında kalanlar başkalarından isteyerek yahut kamudan isteyerek elde edecekleri kendileri açısından helal, doğru bir edinim olmaz. Eğer bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlatımını ciddiye alsak, bir defa İslam ümmetinde yaygın bulunan bu dilencilik, bu denli görüntü kirliliğine yol açmazdı. Özellikle bazı toplumlarda neredeyse toplumun bir kesimi hep dilenerek geçiniyormuş gibi bir durum ortaya çıkmazdı. Yahut bazı Müslüman coğrafyalarda dilencilik bir meslek görünümüne kavuşmazdı. İnsanlar başkalarından bir şey istemeye gidecekken iki kere düşünür, acaba kendi başıma bunu halledebilir miyim? Biraz sabretsem, biraz sıksam belki toparlayabilirim diye isteme seçeneğini kolayca gündemlerine almazlardı. Çünkü bu durum sadece isteyen açısından bir sıkıntı değil, kendisinden talep edilen açısından da bir zorluk. O yüzden atalarımız isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü demişler. Kendimiz bunu göze alsak bile bir başkasını bu durumda bırakmamalıyız. Biz o esnada ne kadar zorlanıyorsak, karşımızdaki insan bunun iki katı zorlanıyor olabilir. En iyisi mi kendimiz ayağımızı yorganımıza göre uzatalım, bir şeyler üretmeyi, girişimde bulunmayı, topluma ekonomik anlamda katkı sunmayı, hangi iş kolunda olursa olsun, helal olduktan sonra ben şunu yapmam, bunu yapmam, bu işte çalışmam diye kimi iş kollarını küçümsememeyi öğrenmek ve bizden sonraki neslede bu bilinci aktarmak durumundayız. En alt kademeden en üst kademeye kadar topluma katkı sunarak elde ettiği kazanç ile geçinen insanların tamamı eşdeğer oranda saygındır. Namazda Allah'ın huzurunda aynı safta dizilirken yük taşıyarak para kazanan bir kişiyle dev sanayi işletmeleri olan bir kişi huzurda yan yana el bağlar. Cenab-ı Hakk'ın önünde eğilirler. Azamet ve yücelik Allah'a mahsustur. Secdeye varıp yere serildiklerinde bizler senin çaresiz kullarınız. Bu dünyada verdiklerini bir süre sonra canımız dahil hepsini geri alacaksın. Malla, mülkle, kariyerle üstünlük olmaz. Hak katında üstünlük ve değer ancak ona duyulan saygı iledir. Yani takva iledir. Dolayısıyla insan şu işte çalışmayı, bu işte çalışmayı hor görmemeli. Yeter ki ihtiyaçlarını karşılayacak bir şeyler elde edebilsin. Atalarımız kâr eden ar etmez buyurmuşlar. Düzeltiyorum. Atalarımız kâr eden ar etmez demişler. Yeter ki ihtiyaçlarını sağla, yeter ki helal olsun. Hangi işi yaptığın hiç önemli değil. En üstteki işi yapan adam kadar saygınsın. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu bu iş bölümünde zincirin halkasını tamamlıyorsun. Okuduğumuz bu rivayeti şeytanın kendilerini aldattığı kimi insanlar ve özellikle gençler açısından başkasından istemenin nedenli bir zül olduğu bilincini öğretmesi ve bu anlamda ciddi bir farkındalık oluşturması bakımından ciddiye alıyorum. Özellikle ebeveynlerinin paralarını yiyerek geçinen, sürekli onlardan isteyerek hayatını sürdüren gençler. İstediğiniz kişi anne ve babanız dahi olsa, sizler kendiniz üretip kendi ürettiklerinizle, kendi kazandıklarınızla geçinmediğiniz sürece hoş bir durumda değilsiniz. Sevimli bir durumda değilsiniz. Bir an önce buradan çıkabilmeli, kendi elinin kazandığıyla, kendi ihtiyaçlarını sağlayan, sonra bu kazanımlarıyla aile kurmaya yönelen ve kurduğu ailesinin ihtiyacını sağlayabilen insanlar olabilmek, gerçek anlamda bir izzettir, saygınlıktır. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplumdaki bütün fertleri buna davet ediyor. Hiçbir şey yapamasa bile dağdan varıp gidip odun toplayarak getirip bunu satmak suretiyle ihtiyacını sağlayan adamın durumunu yüceltiyor. Ama hiçbir şey yapmadan başkalarından isteyerek miskinlik edenleri Allah'ın Resulü en üst perdeden uyarmış oldu. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihine almış. Ravahu Muslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde, kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer, Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet, çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de, "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur," dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz, "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl," diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı," diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir," dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve

0: çıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde, babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşvü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz, güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak, ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız, bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar

0: gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslümanın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakta kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur" dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı" dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım" diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor" dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun" dedi. O iki kızdan biri "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır" dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Peygamber Efendimiz "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir" cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi. Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defa

Aslında Bilal'e, kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca Mekke'nin fethini anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, 10 bin kişilik İslam ordusu Mekke yakınına gelinceye kadar onların haberi olmadı. Mekke müşriklerinin kalpleri karardığı gibi gözleri de kararmış, Müslümanları fark edememişlerdi. Allah Resulü Mekke'ye en yakın konaklama yerinde geceyi geçirdi. Gece olunca 10 bin kişilik orduya emir verdi. Herkes bir ateş yaksın. Bu ateş Müslümanların güçlü ve kalabalık görünmelerini sağlayacak bir taktikti. Bu ateş kafirlerin kalbine korku salmak için başvurulan bir yoldu. Dağ, taş ve ova, kısacası her alanda ateş yakılmıştı. Durumu gören Mekkeliler panikledi. Başkanları Ebu Sufyan yanına iki arkadaşını alarak İslam ordusunun yakınlarına kadar geldi. Orada Hazreti Abbas'la karşılaştı. Ey Ebu Süfyan, artık inat etme, gel de Allah'ın son dini İslamiyet'e gir. Hazreti Abbas'ın bu davetini aldıktan sonra Peygamber Efendimiz'le de görüşen Ebu Süfyan, Müslüman olmaktan başka çare bulamadı. Ertesi gün Mekke'ye girmek için hazırlanan ordu muhteşemdi. Her kabile sıra sıra dizilmiş, komutanlar önde, askerler arkada, heybetli duruşlarıyla düşmana korku salıyordu. Ama Peygamberimiz Mekke'de bulunan herkese güvence vermişti. Her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Her kim kendi evinde kalırsa güvendedir. Her kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emniyettedir. Peygamber Efendimiz Müslümanlara saldırmayan hiç kimseye karışılmaması gerektiğini emretmişti. Bu yüzden kimseye kılıç çekmeyen, Kabe'ye sığınan veya evinde kalan Mekkelilere ilişilmedi. Sadece bir grup genç Müslümanlara saldırmış, iki Müslümanı şehit etmişti. Onların bu saldırısına karşılık verildi, başka da bir çatışma olmadı. Mekke'ye giren Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazu içindeydi. 8 yıl önce gizlice ayrılmak zorunda kaldığı memleketine bir fatih olarak dönüyordu. Ama hiç büyüklenmiyor, intikam almayı ise asla düşünmüyordu. Kendisine bu zaferi nasip eden Allah'a hamd ediyordu. Allah Resulü Kabe'ye geldiği zaman Hacerül Esved'i öptü, Kabe'yi tavaf etti. Sonra Hazreti Ömer'e Kabe'deki tüm putları çıkarıp atmalarını emretti. Ve Müslümanlar Kabe ve çevresinde ne kadar put varsa hepsini kaldırdılar. Her bir putun kaldırılmasında Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar şu ayeti haykırıyorlardı. Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Kabe'nin içi ve dışı tertemiz oldu. Peygamber Efendimiz 2 rekat namaz kıldı ve Allah'a hamd etti. Ramazan, Nasreddin Hoca'ya sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz Mekkelilere nasıl bir ceza verdi? Zamanında kendisine ve Müslümanlara işkence yapan, onları şehit edenlere ne yaptı? Nasreddin Hoca gülerek sakalını sıvazladı, sonra tatlı bir sesle cevap verdi. Sevgili Ramazan, Peygamber Efendimizin Mekkelilere nasıl bir ceza vereceğini herkes merak ediyordu. Müslümanlar da Mekkeliler de büyük bir heyecan içindeydi. Allah Resulü herkesi topladı ve sordu. Ey Mekkeliler, ey Kureyşliler, ne dersiniz? Sizin hakkınızda benim ne yapacağımı sanıyorsunuz? Mekkeliler bir gerçeği söylemek zorundaydılar. Dediler ki, ey Muhammed, biz senin hayır ve iyilik yapacağını sanıyoruz. Senden bir kötülük veya intikam beklemiyoruz. Çünkü sen asil ve iyilik sahibisin. Senin baban da asil ve iyilik sahibiydi. Sen şimdi güçlüsün. Bize ancak güzel davranacağını ümit ediyoruz. Ramazan dayanamayıp araya girdi. Madem Peygamber Efendimiz'i bu kadar iyi biliyorlarmış, niçin inanmayıp eziyet ve işkence yapmışlar? Nasreddin Hoca Ramazan'ın duygularını anlıyordu. Evet çocuklar, hepimizi üzen, kızdıran şeyler olur bazen. Siz çok doğru bir söz söylediğiniz halde insanlar inanmayabilir. Çünkü insanlar her zaman doğru düşünemezler. Doğru düşünseler bile her zaman doğruyu yapmazlar. Aslında Mekkeliler Hazreti Muhammed'in ne kadar doğru, iyi, temiz ve güvenilir olduğunu biliyorlardı. Ama kabullenemediler. Bunun sebeplerini daha önce sizlere anlatmıştım. Mekkelilerin verdiği bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben bugün size Yusuf peygamberin kardeşlerine dediği gibi söyleyeceğim. O şöyle demişti. Size bugün hiçbir kınama ve ayıplama yoktur. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Gidiniz şimdi, hepiniz hür ve serbestsiniz. Peygamberimiz tarihte az rastlanacak bir uygulama yapmıştı. İnsanları çok seven, kötülüklerden uzak kalmasını isteyen, hataları affeden, kafirlerin Müslüman olmasını arzu eden Hazreti Muhammed çok asil bir cevap vermişti. Genel af ilan etmişti, herkesi bağışlamıştı. Bu ancak bir peygamberin yapabileceği bir şeydi. Ramazan olsaydı ceza verirdi. Belki biz de ceza verirdik ama affetmek her zaman en güzel yoldur. Zaten Peygamber Efendimizin genel af ilan etmesi üzerine Mekkeliler akın akın İslam'a koştular, Müslüman oldular. Peygamber Efendimizin af ilanı ve konuşmasından sonra tüm Mekkelileri şaşkınlığa uğratan bir olay oldu. Bilal-i Habeşi Kabe'nin damına tırmanarak çıktı. Görenler şaşırdı. Bilal ne yapıyordu acaba? Az sonra durum anlaşıldı. Bilal-i Habeşi o güzel ve etkili sesiyle ezan okumaya başlamıştı. Mekke'de ilk olarak yüksek sesle, korkusuzca ezan okunuyordu. Müslümanlar sevinçten ağlıyor, müşriklerse üzüntüden kahroluyorlardı. Daha 8 yıl öncesine kadar Mekke sokaklarında boynunda zincirlerle dolaştırılan Hazreti Bilal, kutsal Kabe'nin tepesine çıkmış, Allah'ın birliğini, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu haykırıyordu. Durumu gören müşriklerden biri yanındakilere şöyle diyordu. İyi ki babam öldü de bu günleri görmedi. Ama kısa zaman sonra tüm Mekkeliler de Müslüman oldu. Sevgili arkadaşlar, o sırada Müslüman olmayı düşünmediği gibi Allah Resulü Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyenler de vardı. Bunlardan biri de Udale adında biriydi. Udale, Müslümanların Mekke'yi fethetmesini ve Müslüman olmayı kabullenemiyordu. Bu sebeple bir fırsatını bulup Peygamberimizi öldürmek istedi. Tam yanına sokulup hançeriyle vurmak üzereyken Peygamber Efendimiz ona dönüp sordu. Sen Fudale misin? Fudale korku ve panik içerisinde cevap verdi. Evet ya Resulallah. Kalbinden ne geçiriyorsun? Adam daha da şaşırmaya başladı çünkü kalbinden hiç de iyi şeyler geçirmiyordu. Adamın ne düşündüğünü elbette Peygamber Efendimiz bilmiyordu ama Allah bildirmişti. Fudale yalan söyledi. Kalbimden bir şey geçirmiyorum. Sadece Allah'ı zikrediyorum. Allah Resulü.

0: Rus, büyüyünce gideriz. Bizi götürürseniz gideriz. Son söz Serra'dan gelmişti. Nasrettin Hoca ve diğer çocuklar buna güldüler. Çocuklar, eğer benim imkanım olsa elbette sizleri götürmek, hep birlikte Mekke'yi, Medine'yi ziyaret etmek isterim. Ama hiç endişelenmeyin, benim iki koyunum var. Onlar büyürse, sonra sayıları artıp kocaman bir sürü olursa, ben de onların yünlerini satıp para kazanırsam, o zaman gitmeniz için size yardımcı olurum, tamam mı? Başta Serra olmak üzere tüm çocuklar bu izaha güldüler. Nasrettin Hoca da gülerek cevap verdi. Erkenden hacca gitme fırsatı doğunca nasıl da gülüyorsunuz değil mi? İnşallah sizlere de Kabe'yi görmek, orada dua etmek nasip olur çocuklar. Peygamber Efendimiz, Kabe'nin anahtarlarını elinde bulunduran, temizleyip bakımını yapan Osman bin Talha'yı çağırdı. O daha Müslüman olmamıştı ama Kabe'ye hizmet işini çok güzel bir şekilde yaptığı için ona aynı görevi verdi. Alınan anahtarı tekrar ona verdi, sonra da sordu. Ey Osman, gerçekleşti mi? Osman gülerek cevap verdi. Evet, gerçekleşti. Peygamberimizin bu sorusu üzerine Osman biraz düşündü, sonra fazla beklemeden herkesi sevindiren İslam'a giriş sözünü söyledi. Ben inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen gerçekten Allah'ın kulu ve peygamberisin. Akif tam anlayamamıştı, Nasrettin Hoca'ya sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz gerçekleşti mi diye sorarken ne demek istemişti? Nasrettin Hoca, aynı soruyu Osman bin Talha'ya da sorduklarında o şöyle cevap vermişti. İslam'ın ilk dönemlerinde Allah Resulü ile Kabe'de karşılaşmıştık. O ibadet yapıyordu. Ancak ben ona engel olmaya çalıştım. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o zaman bana şöyle demişti. Ey Osman, sen benim Kabe'de ibadet etmemi engellemeye çalışıyorsun. Ama yakın bir zamanda Kabe'nin bu anahtarını senden alıp dilediğime vereceğim. İşte Resulullah bana onu hatırlatıyordu. Gerçekten de Hazreti Muhammed anahtarı alıp istediğine verdi ve o sözü gerçekleştirdi. Peygamber Efendimiz adaletli olduğu, zorba, zalim ve intikamcı olmadığı için anahtarı yine Osman bin Talha'ya vermişti. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Huan, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Katade'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ''Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur.'' buyurdu. Sonra adama, ''Ne demiştin?'' dedi. Adam, ''Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?'' diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. ''Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi.'' Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ''Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?'' dedi. Mervan, ''Resulullah'tan ne işittin?'' diye sordu. O da, ''Ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir.'' buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, ''Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim.'' dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, ''Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür.'' diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor, ''Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.'' İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın.

0: İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift, at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum, buyurdu.
3: Ebu Musa'nın radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.
1: Ebu Şurayh el-Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Etedurun mel gıybe? Kalu. Allah ve Resuluhu a'lem. Kal. ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته.
0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu. Ahlakı Kur'an olan sevgili peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için, müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi derse çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu, onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir, ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde

0: ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh.
3: Sakin.
2: Hey tamam sakin ol.
3: Canına mı susadın be adam?
2: Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
3: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
2: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
3: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
2: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
3: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin. Ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Saf

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim.''

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever," dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ona birini gönderin," buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır," dedi. "İki kiraat ne kadardır?" diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "İki büyük dağ kadar," dedi.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anneyle babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden

hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı: "Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar." Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir taş su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et diyordu.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radiyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Hazreti Adem ve Hazreti Nuh, İnsanlığın iki atası. 1. Bölüm. İlahi takdir sonrasında ezeli ilmin bir nişanesi olarak kayda geçirilenler bir bir vuku bulmaya başlar. Önce yeryüzü ve gökyüzü ve bu ikisi arasındakiler yaratılır. Tam 6 günde. Sonra Cenab-ı Hak yeryüzüne bir halife yaratmayı murad ettiğini bildirir meleklere. Onlar, biz hamdinle seni tesbih ve takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diyerek şaşkınlıklarını ifade ederler. Allah Teala da onlara, şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurarak, Ademoğlunun yaratılmasında bazı hikmetler olduğunu ima eder. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre Allah Teala Hazreti Adem'in bedenini yarattığında onu bir süre kendi halinde bıraktı. Şeytan Hazreti Adem'in bir karnı olduğunu görünce iştah sahibi olduğunu, yani nefsine hakim olamayacak şekilde yaratıldığını anladı ve ben onu yenebilirim dedi. Böylece kıskançlığın ve kibrin tetiklediği isyanın ilk tohumları atılmış oldu. Belirlenen sürede olduğunda Allah Teala meleklere, ben kupkuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verip ruhumdan üflediğim zaman siz hemen secdeye kapanın buyurdu. Bütün melekler hemen Rablerine itaat ederek topluca secdeye kapandılar. Ancak cinlerden olan şeytan bu emre itaat etmedi. Kibirlendi ve inkar edenlerden oldu. Allah Teala, ey iblis, benim bizzat yarattığıma secde etmene engel olan nedir diye sorduğunda, şeytan, ben ondan daha hayırlıyım, beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde edecek değilim diyerek Cenab-ı Hakk'a karşı geldi. Kibrinin yol açtığı bu isyanı dolayısıyla da huzuru ilahiden kovuldu. Hazreti Adem yüzünden huzurdan kovulan ve bunu hazmedemeyen şeytan Rabbine dönerek, o halde bana onların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Bu dileği kabul edildiğinde de Allah'a yemin ederek maksadını şöyle ifade etti. Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım. Bunun üzerine Allah Teala, andolsun ki ben de cehennemi seninle ve sana uyanların tamamıyla dolduracağım diyerek ilahi hükmünü

bildirdi. Böylece Hazreti Adem'in şahsında ortaya çıkan ve sonu şeytana uyanlar için cehennemde, Rabbinden sakınanlar için cennette bitecek olan insanoğluyla şeytanın amansız mücadelesi başlamış oldu. Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığında kıyamete kadar kuşaklar boyunca devam edecek olan zürriyetini ona gösterdi. Hazreti Adem'e her şeyin ismini öğreten Allah Teala, onun yaratılışındaki hikmeti anlamaları için meleklere eşyayı göstererek, "Eğer doğru söylüyorsanız bana şunları isimleriyle bildirin," diye emir buyurdu. Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin," diyerek acizliklerini itiraf ettiler. Akabinde Adem aleyhisselam Allah Teala'nın buyruğu üzere eşyanın isimlerini onlara söyleyince, Adem oğlunun yaratılışındaki hikmet onu meleklerden ayıran bilgi ve marifet olarak ortaya çıkmış oldu. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra kendisinden huzur bulsun diye eşini yani Havva validemizi yaratan Allah Teala şöyle buyurdu. "Ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğinizden bolca yiyin ve fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Ey Adem, şüphesiz bu şeytan sana ve eşine düşmandır. Sakın ola sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun." Diğer taraftan şeytan hemen işe koyulup kendisinin sadece öğüt verdiğine yemin ederek onlara vesvese vermeye başladı. "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak saltanatı göstereyim mi? Rabbiniz size bu ağacı melek olursunuz ya da ebediyen burada kalırsınız diye yasakladı," diyen şeytan bu asılsız sözlerle onların ayaklarını kaydırdı. O ağaçtan tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü ve hemen cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Allah Teala da onlara şöyle nida etti. "Ben size bu ağacı yasaklamamış mıydım? Ve size kesinlikle şeytan apaçık düşmanınızdır dememiş miydim? Birbirinize düşman olarak inin. Yeryüzünde bir vakte kadar barınak ve nasibiniz var." İşte bu ilahi fermanla başlayan Ademoğlunun dünya hayatındaki yolculuğu kıyamete kadar devam edecek olan bir imtihan halini aldı. Bu arada kendi hatasının farkına varan Hazreti Adem, Rabbinden öğrendiği bazı sözleri söyleyerek eşiyle birlikte, "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Şayet sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz," diye tevbe etti. Çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah Teala da hemen onun tevbesini kabul etti ve şöyle buyurdu. "Hep beraber inin oradan. Benden size bir yol gösterici gelir de kim ona uyarsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir," dedik. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlarsa işte onlar cehennem ehlidir. Orada kalıcı olacaklardır. Dünya yaşantıları sırasında Hazreti Havva her batında ikiz, bir erkek, bir kız olmak üzere toplam 40 çocuk doğurdu. Adem oğlu çoğalmaya başladı. Allah Teala da ona uzun bir ömür bahşettiği için kendi neslinden binlerce kişiyi gördü. Hazreti Adem çocukları arasında bir takım kötülüklerin ortaya çıktığına şahit oldu. Bunlardan ilki ise Kabil'in Habil'i öldürerek başlattığı ve her tekrarlandığında Kabil'in de günahından nasibini alacağı cinayet suçu oldu. Yeryüzünde yaşadığı sırada Allah Teala Hazreti Adem'e, "Benim bir mukaddes mekanım var. Git orada benim için bir ev inşa et. Sonra meleklerimin arşımı nasıl tavaf ettiğini gördüysen, sen de öylece orayı tavaf et ki, senin ve evladından bana itaat edenlerin ibadetlerini kabul edeyim," diye vahyetti. Hazreti Adem, bu kutsal mekana yaptığı Beytullah'ın inşasını bitirdiğinde, bir melek gelerek onu Arafat'a çıkardı
ve haccın bugün bile yapıla gelen aşamalarını gösterdi. Bundan sonra Hazreti Adem 40 defa hac etti. Nihayet Hazreti Adem'in ömrü dolmuş, ölüm meleği Azrail yanına gelmişti.

0: Evet, Ademoğlu babası Hazreti Adem'in nisyanını ve hatasını tekrar edip durur. Ama unutmaması gereken bir şey var ki, o da babasının tevbe edip bağışlandığı gerçeğidir.
1: Eğer insan atasının tevbesini de tekrar ederse, umulur ki babası Adem aleyhisselam gibi bağışlananlardan olur. Diğer taraftan Allah Teala da, ey Ademoğulları, edep yerlerini kendilerine göstermek için giysilerini soyarak anne babanızı cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de fitneye düşürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz o şeytanları inanmayanların dostu yaptık buyurarak insanoğlunu şeytanın hilelerine karşı uyarmıştır. Adem aleyhisselam bütün insanlığın nüvesi kılınmıştır. Dolayısıyla insanlar onun özellikleriyle donatılmıştır. Bu anlamda tüm insanların eşit olduğunu ve bunu daima hatırda tutmaları gerektiğini ashabına bildirmek isteyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliye adetlerinde olduğu gibi atalarla övünmenin anlamsız olduğuna işaret etmiş, "İnsanlar Adem'in çocuklarıdır, Ademse topraktandır" buyurarak hem eşitliği vurgulamış hem de ümmetine tevazuu öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz, kıyamet sahnesini tasvir ettiği bir konuşmasında, Hazreti Adem'in Müslümanların bağışlanması noktasında ilk umut olarak görüldüğünü bize aktarmaktadır. Hadis-i şerife göre, kıyamet gününde toplanan insanların sıkıntıları dayanılmayacak seviyeye ulaştığında, aralarında konuşup kendilerine aracı olması için Hazreti Adem'e gitmeyi kararlaştırdılar. Hazreti Adem'e giderek Allah Teala'nın ona lütfettiği nimetleri hatırlattılar. "Sen beşeriyetin atasısın. Seni bizzat Allah yarattı. Sana ruhundan üfledi. Meleklere emretti de sana secde ettiler. Seni cennetine yerleştirdi" diyerek durumlarını arz edip kendilerine şefaatçi olmasını talep ederler. Adem aleyhisselamsa kendisine konulan sınırı ihlal edip itaatsizlik ettiği için Cenab-ı Hakk'ın kendisine çok kızdığını hatırlatır. "Kendim, kendim" diyerek kendi kendine düştüğünü söyler ve insanlara Hazreti Nuh'a gitmelerini tavsiye eder. Anlatılanlara göre Hazreti Adem'den sonra Şit aleyhisselam ve İdris aleyhisselam gibi şahsiyetler nübüvvet mührünü taşımışlar, insanları Allah'a ibadet etmeye davet etmişlerdir. Ancak kendisine ilk risalet verilen zat, büyük azim ve kararlılık sahibi ulul azm peygamberlerden sayılan Nuh aleyhisselam olmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep, Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar, "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle, "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre

daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır" sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler" cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erçam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin, benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmü Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.

Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: Çocukluğunu peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır." Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı." Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve "Eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız" dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Malı sırtta taşımak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir hadise göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi, ey Allah'ım, infak edene halef yenisini ver. Diğeri, ey Allah'ım, elinde tutana telef ver der. Kişinin meşru yollarla sahip olduğu servetini, Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine harcamasını ifade eden infak, Kur'an'da müminin özelliklerinden sayılmış, her biri 100 taneli 7 başak veren bir tohuma benzetilen bu salih amelin Allah katındaki karşılığının 1'e 700 olduğu ifade edilmiştir. Hadiste infak edenin kazançlı, cimrilik yapanınsa zararlı çıkacağını anlatmak üzere, her sabah bir meleğin servetini Allah yolunda harcayan için "Ya Rabbi, bu kulunun harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ettiği, diğer meleğin ise "Ya Rabbi, elinde tutup cimrilik edenin malını telef et" dediği bildirilmiştir. İkinci meleğin duasıyla serveti üzerinde tir tir titreyip Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlerden başkalarını faydalandırmayan, muhtaçlara vermeyen, Kur'an'ın ifadesiyle elini boynuna bağlayıp cimrilik eden kimseler uyarılmaktadır. Biriktirdiği malın devamlı artacağını ve hiç eksilmeyeceğini düşünerek bencilce davranan kimse, evinde yaptığı bu ince hesabın her zaman çarşıya uymayacağını, emanet elinden alındığında anlayacak, fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır. Toplayıp saydığı malın adeta kendisini ebedileştireceğini zannettiği bir anda, gözünden sakındığı o servetin tamamen başkalarına kalacağı gerçeğini son anda idrak edecektir. Kimseyle paylaşmak istemediği kazancının niçin bereketsiz olduğunu anlamakta güçlük çekecektir.

0: Sadaka malı eksiltmez buyuran Allah Resulü'nün bu hikmetli sözündeki espriyi anlamadığı için karşılıksız verdiği her şeyin servetini azaltıp kendisini zarara sokmaktan başka bir işe yaramayacağını düşünecektir. Sevgili Peygamberimiz, infak eden cömert kimseyle cimrilik yapanı, üzerinde zırh bulunan bir kişiye benzetmiş, cömert olanın Allah için yaptığı her harcamada zırhının genişlediğini, cimrinin ise bir sadaka vermeye niyetlendiğinde zırhının onu sıkıp hareketsiz bıraktığını ifade ederek, cimriliğe yol açan mal hırsının insanı nasıl bir haleti ruhiye içine soktuğunu anlatmak istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de hayır sahibi babaların bıraktığı bahçeyi kimse görmeden, hiçbir fakirin talebine maruz kalmadan erkenden hasat etmek düşüncesiyle yola çıkan, fakat bu niyetlerinden dolayı Allah'tan gelen bir afetle kapkara kesilen bahçelerini tanıyamayan gençlerin pişmanlıkları tasvir edilmiştir. Bütün bunlar her insanda doğal olarak var olan mal mülk sevgisinin dizginlenemez bir hırsa dönüştüğünde nelere mal olduğunu gösteren örneklerdir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her türlü harcamayı içine alan infak, farz olan zekattan nafile sadakaya, ailenin geçimini teminden meşru amaçla sarf edilen aynî nakdi, maddi manevi her türlü yardıma kadar uzanan geniş bir kapsama sahiptir. Mümin imkanları ölçüsünde infakta bulunurken hem ibadet yapmanın hem de muhtaçları memnun etmenin manevi haz ve tatminini yaşayacaktır. Bu haza ulaşmak için mutlaka varlıklı olmakta gerekmemektedir. Zira sevgili Peygamberimiz sadaka vermenin her Müslümana gerekli olduğunu açıklarken, buna gücü yetmeyenlerin sırasıyla elinin emeğiyle çalışıp kendisine ve başkalarına faydalı olmalarını, mazlum ve mağdurlara yardım etmelerini, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmalarını ve nihayet bunları hiçbirini yapamayanların kötülükten uzak durmalarını, bunun da onlar için bir sadaka olduğunu ifade etmiştir. Sadaka da infakın bir parçası olduğuna göre, müminin işlediği salih ameller birbirine sıkı sıkıya bağlı bir bütünü oluşturacak, bu da onun sağlam imanının hayata yansıyan canlı bir tezahürü olacaktır. Bu fani dünyada insanın sınandığı şeylerden birinin de mal olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, kendisine inanan kullarının israftan ve cimrilikten uzak durarak ikisi arasında dengeli bir yol tutanlar olduğunu, ancak kafir ve münafıkların bu sınırları zorladıklarını belirtmiştir. Çünkü onlar, Allah bize lütfundan verirse bol bol sadaka vereceğiz dedikleri halde, onun nimetlerine nail olunca cimrilik ederek yüz çevirmişlerdir. Yarattığı kulları en iyi tanıyan Yüce Allah, onların bu zaafına çarpıcı bir şekilde şöyle işaret etmektedir. De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, o zaman tükenir korkusuyla sıktıkça sıkardınız. Zaten insan çok cimridir. İmanla cimriliğin bir kulun kalbinde asla bir arada olmayacağını bildiren Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın müminlerin vasıfları arasında saydığı infakın önündeki en büyük engel olan bu kötü ahlakın, Müslümana yakışmayan bir özellik olduğunu vurgulamak istemiştir. Çünkü cimri, Allah'ın bir emaneti olan malı, kendisine yük yapan insandır. Bu yükü o, hem bu dünyada hem de ahirette taşımak zorunda kalacaktır. Bu dünyada gözü gibi esirgediği malını koruma endişesiyle ömrünü mahvedecek, öbür alemde ise kör kuruşun hesabını vermek için ter dökecektir. Akıllı insan, malını sırtına alan değil, onun sırtına binendir. Serveti yük yapmamak, onu amaç değil araç olarak görmekle mümkündür. Malı, bu dünyada kimseye minnet etmemenin bir aracı gören insan, ona ancak hak ettiği kadar değer verir. İhtiyacından fazlasını başkalarıyla paylaşarak yükünün ağırlaşmasına izin vermez. Kısacası Yunus Emre'nin geniş gönlü ve engin basiretiyle asırlar öncesinden dile getirdiği şu dizeleri hayatının düsturu haline getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Kutlu Çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

Bureyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rebi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha

ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak, ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet

Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki çocuk da böyledir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh,

0: inanıyor musun?
1: Başka ne olabilir ki? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir.
2: Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
3: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz. Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.
4: 141. Bölüm.
3: Peygamberimizin kendisine türlü eziyetler eden Mekkelileri affederek onlardan intikam alma yoluna gitmemesi, Kureyş halkından pek çok insanı derinden etkilemiş ve onun engin bir merhamete sahip olduğunu görerek peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Peygamberimiz kendisine bağlılık yemini edenlerin sözlerini aldıktan sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak şöyle konuşmaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın dokunulmaz kıldığı haremdir. Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Mekke hareminde kan dökmek benden önce kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine geçerek oturdu. Elinde Kabe'nin anahtarlarını tutuyordu. Kabe'nin anahtarları bugüne kadar Osman bin Talha'nın ailesindeydi. Bugün herkes bu şerefin kime verileceğini merak ediyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas söz aldı.
5: Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar hacılara su ikram etme vazifesi bizimdi. Kabe'nin anahtarını da bize ver, iki şeref de bize ait olsun.
3: Peygamberimiz hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere kendi servetinden harcayıp hayra ermesini istediğini söyleyerek amcasına sikaye vazifesini verdi. Ardından Osman nerede diye sordu. Ayağa kalkan Osman bin Talha'nın aklına geçmişte yaşananlar geliyordu. Hicretten evvel pazartesi, perşembe günleri açılan Kabe'ye kimin gireceğine anahtarın sahibi karar veriyordu. Peygamberimiz Kabe'ye girmek istemişti ve Kabe'nin anahtarları yine Osman bin Talha'daydı.
6: Dur bakalım. Nereye?
7: Osman, Allah'ın Resulünü Allah'ın evine girmekten men edecek değilsin herhalde.
6: O bizim karar vereceğimiz bir şey bu Bekir.
7: Siz sadece Kabe'nin anahtarlarını elinizde bulunduruyorsunuz. Kabe'ye ve onun misafirlerine hürmet göstermeniz gerekir. Keyfi davranamazsınız.
6: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
7: Ne cesaretle?
6: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
7: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir. Allah'ın elçisine böyle davranamazsın.
3: Peygamberimiz Osman bin Talha'nın bu kaba davranışını sükunetle karşılayıp şöyle dedi. Osman, bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersem vereceğim bir mevkide göreceksin.
6: Öyle bir şey olursa artık Kureyş'in esamesi okunmayacak, hiçbir kıymeti kalmayacak demektir.
3: Peygamberimiz, hayır, asıl o zaman Kureyş ihya olacak ve kıymetlenecektir diye yanıtladı Osman'ı. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde

0: görevde bulunan bazı vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını da kaldırmıştı. Hazreti Peygamber vazifelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere Kabe'nin anahtarını Osman'dan almıştı. Amcası Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ayeti nazil oldu. Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını. Mekkeliler gruplar halinde gelerek bağlılık yemini ediyorlardı. Peygamberimiz Safa tepesinde duruyor, gelenlerle musafaha ediyor, Hazreti Ömer de onlara uymaları gereken kuralları hatırlatıyordu. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir'in yanında yürümekte zorlanan bir pir-i fani ile geldiği görüldü. Bu kişi Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi.
2: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam Ebu Bekir.
2: Ya Resulallah, bu babam Ebu Kuhafe. Müslüman olmak için huzuruna geldi.
0: Peygamberimiz sevgili dostunun babasını o halde görünce engin merhametiyle şöyle dedi. İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gelirdik.
2: Senin onun ayağına gitmen uygun olmazdı ya Resulallah. Onun senin ayağına gelmesi lazımdı.
0: Peygamberimiz Ebu Kuhafe'nin sırtını sıvazlayarak onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir babasının şirk batağından kurtulmasına çocuklar gibi sevinmişti. Onun mutluluğu dostlarını da mutlu etmişti. Sonra yıllar önce peygamberimizin ticaret ortaklığı yaptığı Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahzumi geldi. Orada bulunanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, bu adam yıllardır ticaretle meşguldür. Bir kişi bile onun aleyhinde şahitlik edemez. Dürüst ve güvenilirdir.
5: Müslüman olmadığı halde İslam ahlakıyla donanmış biridir.
0: Övgüler çoğalınca Allah Resulü, ben onu sizden daha iyi tanırım dedi. Etrafındakiler o zaman Es-Saib'in peygamberimizle önceden tanıştığını anladılar. Bunun üzerine Es-Saib sözü aldı.
6: Evet ey Allah'ın Resulü. Gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi.
0: İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hind'i, düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti.
7: Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin?
8: Başımıza gelenler yüzünden.
7: Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir.
8: Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Ebu Süfyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?
7: Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint.
8: Haklısın. Hı?
7: Haklı olduğumu mu söyledin?
8: Evet.
7: Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni.
8: Seninle uğraşacak durumda değilim.
7: Evet, belli. Neler düşündüğünü anlat bana.
8: Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun, tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik. Onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Sufyan. Benim ona karşı hissettiğim düşmanlığı onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir?
7: O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor.
8: Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık.
7: Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun?
8: Başka seçeneğim mi var?
7: Bak, bu zorla vereceğin bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan Resulullah seni zorlamaz.
8: Böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygamberi olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum.
7: Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna?
8: Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar. Sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayrı olmayan taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. Sizinle ne kadar gurur duymuştum. Oysa bize ne bir faydanız ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer.
7: Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az.
8: Doğru yolu bulduk. Ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz?
7: Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti.
8: Beni de affeder mi dersin?
7: Hamza'ya olan düşkünlüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan. Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar.
8: Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrime'nin karısıyla beraberdik. O da kocası için af dileyecekti. Biliyorsun İkrime Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek.
7: Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse Allah Resulü onu da affedecektir.
8: Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ebu Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.''

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde, babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar, ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde

ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşvü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden
ila nihaya kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslümanın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine

0: Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım." diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz üç defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir." cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ve ardından da şu müjdeyi verdi. Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, İçlerinde ebedi kalacakları Adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

Ebu Rukayye Temim bin Evs Eddari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi." dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır." dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir." buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum." dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar. Verilmezse hoşlanmazlar.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Zaman bazen insana ağır gelir. Yollar uzar, imtihanlar zorlaşır. Yükler çoğaldıkça kalp de yorulur. Öyle anlar olur ki insanın dilinden bir selam bile zor dökülür. İçinden gelmez, gücü kalmamıştır. İşte tam da o anlarda bazen yalnızca bir gülümseme yeter. Çünkü gülümsemek sadece dudakların kıpırtısı değildir. Karşındakine yalnız değilsin demektir. Hiç tanımadığın birine bile farkında olmadan umut bırakmaktır. Yorgun bir kalbe nefes, kırgın bir ruha küçücük bir ışıktır. Belki de tam vazgeçmek üzere olan birine yeniden başlama cesaretidir. Belki bugün elinde verecek bir şey yoktur, bir söz, bir yardım, bir imkan. Ama yüzünde taşıdığın samimi bir gülümsemenin kıymeti bazen hepsinden büyüktür. Efendimizin yüzyıllar önce söylediği "Kardeşine gülümsemen sadakadır" sözü bu kıymeti bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Gülümseme biraz duaya benzer. Dudaktan çıkar ama karşısındakinin kalbine kadar ulaşır. Bazen fark etmeden bir kırgınlığı yumuşatır, bir iç çekişi susturur, bir kalbi secdeye biraz daha yaklaştırır. Müminin mümine tebessümü, gösterişi olmayan, sessiz ama derin bir sadakadır. Düşün, senin sıradan sandığın bir an, belki kardeşinin en ağır imtihanıdır. İçinde fırtınalar kopuyordur ama kimse duymuyordur. İşte o anda senin yüzünde beliren küçük bir gülümseme onun kalbinde bir bahar olabilir. Kim bilir, belki bir duanın kabulüne, bir umutsuzluğun sonuna, uzun bir gecenin sabahına vesile olur. O yüzden gülümse kardeşine, çünkü gülümsemen sadakadır ve sadaka kalpten kalbe giden en kısa yoldur. Asma yüzünü, yorma kalbini. Bazen bir ümmeti ayakta tutan şey büyük sözler değil, küçük ama samimi bir tebessümdür. Ve belki de en sessiz sadaka en büyük şahidin olacaktır. Kim bilir?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
1: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek

0: seni tanıyan birini getir, der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı 100 şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk, birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını, birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin. Biz bu ellerle neler işledik? Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin değil miyiz senin?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir deyin buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa eden

0: benleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi. Gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğiniz söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içmekten başka düşünceleri olmadığından onlar da şişmanlık görülmeye başlar.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike." Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum, buyurmuştur. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: "Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin."

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin," dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi," dedi. Ve şöyle devam etti: "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı."
1: Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebul As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır.

0: 40 hadiste iyilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir.

0: dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, Yüce Yaradan'ın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde, dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar, ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur: Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de sağ elinde ve önünden ye dedi.

0: ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Cömertlik ve cimrilik. Gönülden vermek ya da kaybetmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise adeta üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Abdülaziz bin Mervan'ın naklettiğine göre Ebu Hureyre Resulullah'ı şöyle buyururken işitmiştir. Bir kişide bulunan huyların en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle derdi. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve haramı helal görmeye sevk ederek helak etti. Ebu Bekir es-Sıddık'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. İbn-i Münkedir'in işittiğine göre Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Bir kadın elinde kenarları dokunmuş bürde türünden bir kumaşla gelerek, "Ya Resulallah, bunu giymeniz için kendi elimle dokudum," dedi. Böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Resulullah kumaşı aldı ve izar şeklinde giyinerek belden aşağısına sararak yanımıza geldi. Fakat orada bulunanlardan biri kumaşa dokunarak, "Ya Resulallah, bunu bana giydir," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Tamam," buyurdu ve Allah'ın dilediği kadar bir süre o mecliste kaldıktan sonra evine döndü, kumaşı katlayarak o adama gönderdi. Zeyd bin Eslem'in babasından naklettiğine göre Ömer bin Hattab şöyle demişti: "Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti.

0: O gün paramın olduğu bir zamana rastladı. Bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem işte bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah, ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ebu Bekir malının hepsini getirdi. Sonra Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O, onlara Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine, bundan sonra seninle hiçbir şeyde asla yarışmam dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana, onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer, söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi, bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır." dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım." açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin, müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمر بن سعد الأماري'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Yemen'de yaşayan Est kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh.
3: Sakin.
2: Hey hey, tamam tamam, sakin ol.
3: Canına mı susadın be adam?
2: Şeyhülislam, sana soracağım bir soru var.
3: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
2: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
3: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
2: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kir pas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım. Sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
3: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.

Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Dünyası.
1: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.''

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka. Parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

0: Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها.
0: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
4: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية.
0: أبو قتادة رضي الله عنه رواية

0: edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da, geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

cennetin hasretini duyduğu sahabi Ammar bin Yasir. İslami tebliğin ilk zamanlarıydı. Mekke'nin Mahzum oğulları kabilesinin yaşadığı mahallede, bu zor dönemde sahip çıkanı ve koruyanı bulunmayan kimsesiz bir aile vardı. Kırbaç seslerinin dinmediği ve zulmün had safhada yaşandığı Mahzum oğulları mahallesi, Müslümanların kimsesiz ve fakirlerinin tespit edilip çeşitli eziyetlere tabi tutulduğu mekanların en meşhuruydu. Hal böyle olunca müşrikler en ufak bir gerekçe olmaksızın ellerine geçen her fırsatta bu zayıf ve himayesiz aileye serbestçe işkence etmekten geri durmuyorlardı. Bu ailenin eziyete maruz kalmadığı gün neredeyse yoktu. İçi su dolu kuyulara başlarını daldırıp bekletmeleri, kızgın güneşin altında saatlerce aç susuz bırakmaları, kavrulmuş taşları vücutlarına bastırarak etlerini koparmaları, müşriklerin onlara yaptıklarından birkaçıydı. Bir gün müşrikler bu ailenin fertlerinden birini yalnız olduğu bir sırada yakalayıp, kimsesiz ve zayıf Müslümanlara işkence mekanı tuttukları Mekke kayalıklarının bulunduğu Ramda mevkiine götürdüler. Güneşin toprağın üstündeki ve altındaki bitkileri kavurduğu bu bölgede onun elbiselerini çıkardılar. Kavurucu güneş altında bekleterek ilikleri eritecek duruma getirdikleri demirden zırhı giydirip kızgın kumların üstüne bu kimsesiz mümini yatırdılar. Derileri kavlatan kor parçaları haline gelen taşlarla soluğu kesilinceye ve bayılıncaya kadar vücudunu dağladılar. Öğle sıcağında bitap düşen vücudunu aç susuz bırakıp, "Muhammed'in dininden dön, Lat ve Uzza'ya tap, kurtul," diyerek gece yarısına kadar ona zulmettiler. Yine akıl almaz işkencelere artık dayanacak gücünün kalmadığı başka bir gün o, sırf bunlardan kurtulmak amacıyla müşriklerin duymaktan memnun kalacağı cümleler kurarak Lat ve Uzza lehine sözler söyledi. Allah Resulü'nün aleyhinde konuşmak zorunda kaldı. Duyduklarından hoşlanan insaf yoksunu müşrikler, bu olaydan sonra onu serbest bıraktılar. Aklını yitirdiğini düşünen garip sahabi, zalimlerin elinden kurtulur kurtulmaz, panikle soluğu Hazreti Peygamber'in yanında aldı. Tarifi imkansız bir pişmanlıkla ve gözyaşları eşliğinde, "Ya Resulallah, ben helak oldum, imanımı koruyamadım. Müşriklerin eziyetlerine ve işkencelerine tahammül edemedim. Lat ve Uzza'yı övdüm. Senin hakkında da kötü konuştum. Benim halim ne olacak şimdi?" diyerek başına gelenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Şefkat peygamberi mübarek elleriyle onun başını kendi göğsüne yasladı. Gözyaşlarını silerek, "Sen o sözleri söylerken kalbin nasıldı?" diye sordu. O, "İmanla dopdolu olan kalbimde en ufak bir değişiklik olmadı." cevabını verince Hazreti Peygamber, "Ağzından çıkanları imanla dolu bir kalple söylediyse sorumlu olmadığını, yine benzer eziyetlere maruz

mahpus kalırsa aynı sözleri kullanmasının bir mahzuru bulunmadığını ifade etti. Ardından tüm müminlerin gönüllerine su serpen şu ayet nazil oldu. Kalbi imanla dolu olduğu halde baskı ve şiddetle inkarcılığa zorlanan kişinin durumu hariç, her kim imana eriştikten sonra kalbini tekrar inkarcılığa açarsa bilsin ki, böyleleri dünyada Allah'ın gazabına uğrar. Ahirette ise çok ağır, şiddetli bir azaba mahkum olur. Kur'an'ın içinde bulunduğu hali ve imanını tasdik ettiği bu kişinin adı Ammar bin Yasir'dir. Türlü işkencelerin muhatabı Yasir ailesinin oğlu olarak 564 yılında Mekke'de doğan Ammar'ın asıl adı Ammar bin Yasir bin Amir bin Malik Ansi olup künyesi Ebu Yakzan'dır. Ailenin reisi Yasir, Ans kabilesinin Yam koluna mensuptu. Yasir, ticaret vesilesiyle memleketinden çıkan ve geri dönmeyen kardeşini aramak üzere Yemen'den kalkıp Mekke'ye gelmişti. Burada dönemin şehre girebilme kuralları gereği Mahzumoğulları kabilesinden Ebu Huzeyfe bin Muire'nin himayesine girerek Mekke'de kalmış ve hayatını burada sürdürmeye başlamıştı. Bir süre sonra ise Ebu Huzeyfe'nin Sümeyye binti Hubbat isimli azatlı cariyesiyle evlenmişti. Ammar, Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk 7 isim arasında zikredilir. Ammar, Müslüman olmadan evvel de Mekke'de hakim yaşam tarzından uzak ve şirk eseri fiillerden âri bir hayat sürdü. İman ettiğinde yaşı 46 olmasına rağmen gençlerle birlikte mücadele etti. Bu uğurda imanda sebatın zirvesi olan ailesini şehit verdi. Babası, annesi ve kardeşi gözleri önünde acımasızca şehit edilince yaşadığı ev ıssız kalmıştı. Evini mescit olarak bağışlayarak nice insanın imanla tanışmasına vesile oldu. Bu sayede evi sessiz bir mekan değil, Kur'an'ın okunduğu, kelime-i tevhidin yankılandığı, namazların cemaatle kılındığı, İslami eğitimin yürütüldüğü faal bir mekan haline geldi. Bu vesileyle Darül Ammar olarak bilinen bu ev de Darül Erkam gibi Mekke döneminde sahabenin talim ve terbiyesinde çok önemli bir rol oynamıştı. Müslüman olmadan kısa bir süre önce çok yakından tanıdığı Hazreti Peygamber'in mübarek ağzından Kur'an ayetlerini işiten Ammar, kimseye hissettirmeden gizlice Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gitti. Eve vardığında kapıda Müslüman olmak üzere gelen Süheyb-i Rumi de vardı. Ancak geliş amaçlarını birbirlerine söylemeden önce kapı önünde yaptıkları kısa sohbet sırasında neden burada oldukları hususunda birbirlerini sezdirmeden çözmeye çalıştılar. Bu vesileyle Ammar'ın "Ey Süheyb, ne işin var burada?" sorusuna Süheyb'in "Senin ne işin varsa ben de aynı sebeple buradayım" şeklindeki cevabı üzerine kapıda daha fazla beklemeden birlikte Resulullah'ın yanına girdiler. Hazreti Peygamber'in anlattıklarından sonra ikisi birlikte tereddüt etmeden İslam'la şereflendiler ve tarih sayfasına kaydedilen ilk mümin isimler arasına dahil oldular. Ammar'ın ifadesine göre ikisi Müslüman olduklarında müminlerin sayısı henüz 30 olmamıştı. Ammar, Müslümanların toplandığı mekanın müşriklerce tespitine sebep olmamak için gün boyu Darül Erkam'dan ayrılmadı. Peygamber Efendimizin dizinin dibinde Allah'ın ayetlerini öğrendi. Akşam olunca da gizlice evine döndü. Ammar zamanla Darül Erkam'ın müdavimi oldu. Yaşlı anne ve babası oğullarının değişen hallerini gördüklerinde "Nedir bu hal ey Ammar?" diye sordular. Ammar cevap olarak İslam'ı onlara anlattığında babası Yasir, annesi Sümeyye ve kardeşi Abdullah hiç düşünmeden İslamiyet'i kabul ettiler ve uygun bir vakitte gizlice gittikleri Darül Erkam'da Allah Resulü'nün huzurunda birlikte imanlarını dile getirdiler. Böylece Yasir ailesi, Resul-i Ekrem'in ailesinden sonra imanla şereflenen ikinci aile olarak tarih sayfalarındaki yerini almış oldu. Elbette bunun bir bedeli vardı. Yasir ailesi çok yakında kendilerini bulacak ve sonu ölüm olan işkencelere hazırdı.
Zira

onlar Müslüman olduklarını çevreden hiç gizlemediler. Doğal olarak yoksul ve kimsesiz olmaları sebebiyle sık sık ağır işkencelere uğrayacakları zor günler beklenilenden daha çabuk geldi. Bir gün Resulullah, müşriklerin işkence mekanı olarak seçtikleri Batha mevkiinden geçerken, Yasir ailesine işkence yapıldığını görünce hüzünlendi. Yaşı ilerlemiş ve yürüyecek dermanı kalmamış Yasir'in, "Ey Allah'ın elçisi, günlerimiz hep böyle işkenceyle mi geçecek? Bu iş daha ne vakte kadar bu halde sürüp gidecek?" diye sorması üzerine, yüreği derinden sızlayan Hazreti Peygamber, "Sabredin ey Yasir ailesi, size müjdeler olsun, sizin mükafatınız cennettir." buyurdu. Yine bir gün kin ve nefret kusan Mekkeli müşrikler Ammar'ı sürükleye sürükleye kavurucu güneşin altına götürdüler. Saatlerce burada bıraktıkları yetmezmiş gibi bir de kor ateşle ona işkence ettiler. Resulullah zaman zaman mazlum müminlere moral vermek üzere gizlice müşriklerin işkence mekanlarında bulunmadığı sıralarda zulme maruz kalan Müslümanların yanına giderdi. İşte bu vakitlerin birinde gözü dönmüş ve kalbi kararmış müşriklerin ağır işkenceleri altında bitap düşen Ammar'ın iniltilerini işitti ve gözyaşlarıyla kendisine mahzun bir şekilde bakan Ammar için, "Allah'ım, İbrahim'e ateşi nasıl serin ve selamet kıldıysan, Ammar'a da o ateşi serin ve selamet kıl," diyerek dua etti. Müşriklerin Ammar'a yaptıkları işkencelerin izleri yıllar sonra dahi vücudu üzerinde belirgin şekilde görülecek kadar derindi. Onun her tarafı derin oyuklar biçiminde delik deşik olmuş sırtını gören birisi hayrete düşmüş ve sırtındaki oyukların nedenini sormuştu. İşkencenin her türlüsünü tadan Ammar'dan, "Bunlar Kureyşlilerin kavurucu çölde bana yaptıkları işkencelerin izleridir," cevabını almıştı. Bu çerçevede, "Şimdi bu insanlar, müminler sırf iman ettik demekle kendi hallerine bırakılacaklarını, dolayısıyla hiçbir sıkıntı ve zorlukla sınanmayacaklarını mı sanıyorlar?" mealindeki ayetin, imanı uğruna nice eziyetlere maruz kalan Ammar hakkında nazil olduğu ifade edilmiştir. Hiç şüphesiz ki Ammar, Allah Resulü'nün çok sevdiği kadim dostlarındandı. Nitekim Ammar'ı her gördüğünde gözleri parlayan Peygamber Efendimiz, "Ey güzel ve çevresini güzel kılan kişi, hoş geldin" ifadeleriyle ona iltifat ederdi. Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Ona kin besleyen ve onu kızdıran Allah'ı kızdırmış olur. Ve cennet üç kişiyi şiddetle arzular. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır ifadeleri, Resulullah'ın Ammar'ı ne derece sevdiğini gösterir mahiyettedir. Bir gün Halid bin Velid'le Ammar arasında bir anlaşmazlık vuku bulmuştu. Esasen ihtilaf konusunda Ammar haklıydı. Her ikisi de Resul-i Ekrem'e giderek birbirlerini şikayet ettiler. Hazreti Peygamber şikayetleri dinlediğinde Ammar'ın özelliklerini anlatıp Halid bin Velid'e Ammar'ı üzmemesini buyurdu. Ammar'dan özür dileyip helallik isteyen Halid bin Velid bu olaya istinaden şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın huzurundan ayrıldığımda Ammar'ı nasıl memnun edeceğimden başka hiçbir şey düşünemiyordum." Ammar sadece Allah Resulü tarafından değil, sahabe-i kiram arasında da çok sevilen ve saygı duyulan bir simaydı. Hazreti Ali Ammar'ı gördüğünde son derece saygılı davranır, orada bulunanlara Hazreti Peygamber'in "Ammar başından ayağına kadar imanla dopdoludur" sözünü hatırlatırdı. Sahabe-i kiram arasında samimiyet ve ihlas abidesi olarak görülen Ammar'ın şu sözleri, onların ne kadar haklı olduğunu gösterir niteliktedir. "Rabbim, ben sırf senin hoşnutluğunu kazanabilmek için gayret ediyorum. Senin beni eli boş çevirmeyeceğini umuyor ve rızanı istiyorum." Ayrıca Hazreti Peygamber'in "Ammar'ın gösterdiği yoldan gidiniz" ifadesi sahabe arasında, "Ammar neredeyse hak orada, hak neredeyse Ammar oradadır" sözüyle karşılık bulmuştur. Bu durumu Hazreti Ayşe validemizin Resulullah'tan işittiği şu rivayet de teyit eder mahiyettedir.
Ammar ne zaman iki konu hakkında tercih yapmak zorunda kalsa, daima en doğrusunu seçmiştir. Ammar her zaman olduğu gibi Mescid-i Nebevi'nin inşası esnasında da en fazla gayreti gösterenlerdendi. İnşaat için herkes bir kerpiç taşırken, ilerleyen yaşına rağmen o iki tane taşıyordu. Bu durumu gören Resulullah, Ammar'ı takdir ettikten sonra onun üzerindeki tozları silkeleyerek neden kerpiçleri teker teker ve yavaş yavaş taşımadığını sordu. O da, "Ey Allah'ın Resulü, birini sizin, diğerini de kendim için taşıyorum ve sevabını da Allah'tan umuyorum." karşılığını verdi. Sahabeden bazıları şaka niyetiyle bazen Ammar'ın taşıdığı iki kerpicin üstüne bazen üçüncüsünü koyuyordu. Çok yorulan Ammar bu durumdan şikayetçi olduğunu, "Ey Allah'ın Resulü, kardeşlerim kendilerine yüklemediklerini bana yüklüyorlar." diyerek şaka yollu dile getirmişti. Kederli, dertli, içine dönük, söylediği her söze son derece dikkat eden Ammar, fitneden çok korkardı. Tekrar tekrar ifade ettiği "fitneden Allah'a sığınırım" duasıyla da bu kaygısını dile getirirdi. Bu itibarla Ammar oldukça az ve öz konuşmasıyla bilinirdi. Bir gün minberde bir topluluğa veciz bir konuşma yaptıktan sonra yerine oturmuştu. İrad ettiği hutbe orada bulunanların oldukça hoşuna gitmişti. Grubun içinden biri, "Çok beri ve veciz konuştunuz. Ancak hutbenizi biraz daha uzatsaydınız olmaz mıydı?" diye sorduğunda Ammar, "Resul-i Ekrem'in bir adamın namazında uzunluk, hutbesinde kısalık, onun fıkıhtaki alimliğini gösterir. Onun için namazı uzatınız, hutbeleri kısaltınız. Beyanda cezbedici bir özellik vardır." ifadesiyle yöneltilen soruya cevap vermişti. Yine bir gün Abdullah bin Mesud, "Ey Ammar, gel de yaptığım eve bir bakıver." diyerek yeni inşa ettiği evi göstermek üzere onu evine davet etmişti. Ammar evi gördüğünde, "Evet, sağlam bina yapmışsın. Uzun emellerin var anlaşılan. Lakin çabuk öleceksin." diyerek Abdullah bin Mesud'a takılmadan da geri durmamıştı. Allah Resulü 13 yıl boyunca Mekke'nin zor şartlarında yaşayan Ammar'ı peygamber sırdaşı olarak bilinen Huzeyfe bin Yeman'la kardeş kıldı. Ammar Medine'de evi bulunmasına rağmen dinini daha iyi öğrenebilmek ve ilmini artırmak amacıyla Suffe ashabıyla beraber Suffe'de kaldı. Ammar Hazreti Ömer döneminde Küfe'ye vali olarak tayin edildi. Hazreti Ömer Ammar'ı Küfe valisi olarak atadığında halkına şu mektubu yazmıştı. "Size Ammar'ı emir, Abdullah bin Mesud'u onun vekili ve muallim olarak gönderiyorum. Onlar Allah Resulü'nün sahabesinin seçkinlerinden olup Bedir ashabındandır. Onlara itaat ediniz, onlardan ilim öğreniniz. Sizi kendime tercih ederek onları size gönderiyorum." Ancak Ammar kısa süren idarecilikten sonra Hazreti Ömer tarafından bu görevinden azledildi. Küfe'den Medine'ye döndüğünde Hazreti Ömer ona, "Ey Ammar, azletmem seni üzdü mü?" diye sorduğunda, "Ey Ömer, ne beni tayin ettiğin zaman sevindim, ne de azlettiğinde üzüldüm. Aslına bakarsan Allah'ın beni yükten kurtarmasına sevindim." şeklinde cevap verdi. Ammar, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn başta olmak üzere Peygamber Efendimiz'in bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hazreti Ebubekir döneminde gerçekleştirilen Yemame Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle bir kulağını kaybetmesine rağmen kahramanca çarpıştı ve dağılmak üzere olan İslam ordusunun yeniden toparlanmasına katkı sağladı. Abdullah bin Ömer onun kahramanlığına şu ifadelerle tanıklık etmiştir. "Yemame günü öyle bir yiğit gördüm ki düşmanın saflarını dağıtıyor, cennet ileridedir." diyerek etrafındaki mücahitleri motive ediyordu. Daha sonra öğrendim ki bu yiğit Ammar bin Yasir imiş. Resul-i Ekrem'in hakkında başından ayağına kadar imanla dop doludur dediği koca yürekli sahabi, Hicri 37 miladi 657 yılında ilerlemiş yaşına rağmen katıldığı Sıffin'de
bahtsız bir kişinin kılıç darbeleriyle 93 yaşında şehadet şerbetini içti. Hazreti Ali'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından yine orada defnedildi. Hazreti Ali, Ammar'ın şehadet haberini aldığında çok üzülmüş ve "Allah Ammar'a rahmet etsin, o Allah Resulü'nün etrafında 4 kişi varsa mutlaka 4.sü'ydü, 5 kişi anılsa mutlaka 5.sü'ydü. Resulullah'ın ashabından hiç kimse cennetin Ammar'a vacip olduğundan şüphe etmez, cennet Ammar'a mübarek olsun" ifadelerini kullanmıştı. Ammar bin Yasir ilk Müslümanlardan olmasının yanında Resul-i Ekrem'in ahirete irtihaline kadarki süreçte daima onunla beraber bulunmuş ve 62 hadisi şerif rivayet etmiştir. Bunlardan biri de bize serlevha olacak nitelikteki şu ifadedir: 3 şeyi her kim bir araya getirebilirse imanının tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek ve fakirken bile tasaddukta bulunmak.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
2: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

0: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.
0: عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyad edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşv-ü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik

ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz, güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaya kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslümanın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakta kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur" dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız.

0: Ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali, kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa Muaz diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim." dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir." cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi. Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
3: Ebu el-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها
3: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin. Niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
2: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim Rabbel arşil azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, "Ayakta yemek hakkında ne dersin?" diye Enes'e sorduk. O, "Daha kötü veya daha çirkindir" dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ayakta su içmekten sakındırdı" ifadesi yer almaktadır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
1: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
0: Mersed bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
0: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
2: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
1: Ama abla...
2: Ben onları himayeme aldım.
1: Bunu nasıl yaparsın?
2: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemdi. Resulullah size eman verdi.
3: Bana da mı?
2: İkinize de.
3: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
2: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
3: Oğlanı biten aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
2: Evet.
3: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
4: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söyleyeyim?